İnsanın içini acıtıyormuş aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın iklimde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun,

Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bileyim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Viyana FM. İnternetin olduğu her yerde, kesintisiz, seni. Viyana FM.

Herkese günaydın, guten morgen, iyi sabahlar diliyoruz sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul'dayım ve gerçekten sizlerin o güzel enerjisiyle bugün biraz akışını değiştirecek olan bir moddayız yani. Allah, dün Kapadokya'da gece Kayseri, hiç uyumadan direkt İstanbul Havalimanı, oradan direkt atla gel yayına. Allah, bugün bayağı bir koşturuyoruz. Hani hayatımız yollarda geçiyor desek yeridir valla. Peki sevgili dinleyenlerimiz, İbrahim Elden'le Pozitif Enerji'ye hoş geldiniz. Neler yapıyorsunuz? Hafta sonu nasıl geçti bilmiyorum ama bizim valla haftanın ilk gününden bugüne, çarşamba günü hep böyle benim çarşamba, cuma, cumartesi radyo enerjimin en çok sevdiğim günleridir. Valla Kapadokya'daydık dün. Bugün İstanbul'dayız. Yarın Almanya'da olacağım. Stuttgart'tan size günaydın diyemeyeceğim. Havada olacağım yani. Uçakta olacağım. Cumartesi deriz ya. Cuma olmaz. Cumartesi olur. Kafamıza göre takılırız. Dünyanın dört bir yanına kocaman bir selam yollayalım. Artık resmen güzel etkinlikler, eventler başladı. Şimdi biliyorsunuz Ekim ayı, Kasım ve Aralık çok yoğun geçiyor benim. Ya zaten muhteşem bir yaz geçirdik. Festivaller, konserler, etkinlikler derken gittiğim her yeri radyo stüdyosunda götürüyorum. O yüzden mutluyum yani. Herkese güzel bir perşembe sabahından İstanbul'da başladık. Kimler bizi nerede dinliyorsa şöyle bir hoş geldin diyelim. Radyomuzu kimler nerede dinliyorsa şöyle bir iyi yayınlar İbo'cum, hoş geldin mesajınızı alırım.

Melis Akgül mü bilmiyoruz valla. Tam DJ modundayız bugün valla. Mixlerimle çok güzel bir radyo yayını. Bence herkes kendi işine bakıyor. Ben bir radyocuyum. Melisa DJ. Hadi bakalım ona da bir selam yolum. Geçmiş olsun Melisa. Dedesini kontrole gönderiyor. Götürüyor Çamsakura'ya. Çok geçmiş olsun. Sonra ofis işleri. Sonra da acaba Melisa nerede olacak? Hazır mısınız? Radyoda canlı yayındayız. Başlıyoruz. Sefalar getirdiniz. Nuray ablacığım günaydın, ne yapıyorsun? Guten Morgen İbom demiş. Günaydın güzelim. Keyfin nasıl? Acaba yarın Stuttgart'ta buluşuyor muyuz? Acaba İbrahim Elden yarın Almanya'da mı? Almanya hazır mısın? İbrahim Elden'le pozitif enerji yarın Almanya'da. Stuttgart'ta rüzgarımız esecek inşallah. İyi yayınlar İbocuğum. Guten Morgen günaydın demiş. Günaydın. Murat abicim hoş geldin. İyi yayınlar. İbocuğum günaydın diyor. Günaydın reis. Hülya'cığım geldi. Günaydın. İshak. Vallahi bakın işte en sevdiğim olay ne biliyor musun? Hani uçağın kalkış anındaki hız var ya. Böyle bir anda enerji yükseltiyor. Yani mesajlar da bugün öyle. Ezgi hoş geldin güzelim. Nasılsın?

Kesmez. Kuzen selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Beni niye çağırmadın ya? Gelirim diye tabii ki. Ya Ezgi, seni çağırmamız lazım, gelmen lazım. Vallahi dün bayağı bir Ezgi'ye de ihtiyacımız vardı. Bayağı bir yalnız kaldım dün. Simge'nin o güzel enerjisi, muhteşem sahnesi. Sahne öncesi ve sonrası çok güzel sohbet ettik, muhabbet ettik. Vallahi bayağı bir özlemişiz vallahi. Eskileri konuştuk, sohbetimiz, muhabbetimiz. Günaydın Nibocuğum demiş. Günaydın Bircan, hoş geldin canım. Nasılsın? Bircan, yarın havalimanından beni kim alıyor? Sen mi alacaksın? Nuray abla mı alıyor? Yoksa GKS ile arkadaşlarımız mı alıyor? Yani bilmiyorum. Günaydın İbo, mutlu yayınlar diliyorum.

Sağ ol Semra'cığım. Sana da güzel bir gün diliyoruz. Her zaman açarız şarkınla da yeter. Biraz daha farklı, güzel, enerjik şarkılarımızla bugün çok özel bir radyo yayını sizlerle. Zekeriya hoş geldin, Muhammed Ali hoş geldin, Fevziye, Zekai hoş geldin.

0: Sevgili Ezgi'cim valla şu an yayına girdiğime bile dua et yani. Yemin hiç uyumadım dün gece. Sabaha karşı bilet 4'te. Çok 1,5 saat sürdü. Gel toparlan bilmem ne. Hiç böyle yani tamamen uyku modundayım yani. Yayında şu an uyuyorum. Ha bugün valla enerjiyi bana siz verin ya. Hep ben mi vereceğim pozitif enerjiyi? Bugün İbrahim Elden'e pozitif enerjiyi kimler verecek? İkimiz de geleceğiz demiş. Bircan'la beraber seni alacağız. Oo. Kulağa çok hoş geldi be Bihan. Bir değil, iki değil. Hadi bakalım Stuttgart. Yarın alın beni Stuttgart Havalimanı'nda. Götürün beni gittiğiniz yere. Nereye istiyorsanız götürebilirsiniz. Hayır tabii ki. Bir sınırım var. Stuttgart sınırlarına kadar götürebilirsiniz. Fazla yere götürmeyin korkarım vallahi. Cümbür cemaat gidiyoruz beybacım. Hepimiz geleceğiz seni almaya. Paraya kıydım ve seni bir sürü insan topladım. Stuttgart Havalimanı'nda pankartlar asıp haydi bu haydi bu haydi. Tam zamanı tam zamanı şimdi diyeceğiz demiş Bircan. Oo. Stuttgart Havalimanı'nda pankartlı gösteri, trompet takımı ne istersen hepsini. Ya bir şey istiyorum onu yapsanıza ben Stuttgart'ta valla. Dündar hoş geldin kral.
1: Beni kalbimden vuranlar var ya.
0: Pindirings işte kendine gel diyor aynen. Kanka Pindirings verin bana ya.

Sen de diyor gelirken Bircan ablayı getir demiş Ezgi. Valla Bircan ablan gelmez ya. Bircan ablan orada. İşleri var, güçleri var. Ama isterse onu ben de bavula koyup getiririm ya. 22'sinde uçak geliyor yani. Ali Patron nerede? İstanbul'da mı? Yayında değil miydi? Vallahi hiç haberim yok. Artık seni bağlama. Vallahi ben siz ne biliyorsunuz ben de onu biliyorum. Figen'cim hoş geldin canım. Bugün Bircan en sevdiğin arkadaşlarını davet et. Bir iki kişiyi. Nuray sen de davet et. Bircan sen de davet et. Radyoya en yakın arkadaşını davet edenlere bugün güzel enerji yollayacağım. Çiğdem sen de hemen. Bükeceksin boynunu güller gibi sararıp acemi balık gibi. İbrahim'cim günaydın, iyi yayınlar diliyorum demiş. Kim bu güzel mesajı atan? Erdinç abi, vay Erdinç Öner. Abi süpersin ya, Antalya'da mısın hala? Vallahi dün Erdinç abinin otelindeydik. Erdinç abi, Ramazan abi ve sevgili Ayhan abimizin o güzel otelinde beni çok güzel ağırladılar. Honey of Kapadokya süperdi vallahi. Eğlendim. Keyfim de çok yerindeydi ama ben bir daha oraya tek gitmem. Böyle bir ambiyans olacak. Ya ne jacuzziyi kullanabildim ne onu kullanabildim. Meyve tabaklarımı bile yiyemedim ya. Meyve tabakları, yatağımı bile süslemişler. Gül yaprakları, balon. Allah'ım kendimi nasıl şımarttım ya. Yemin ediyorum ya ne jacuzziyi kullanabildim, ne meyve tabağını, ne çerezi, hiçbir şey keyif yapamadım ki. Abi oraya keyfe geleceksin ya. Keyfe keder. Sena'cığım yine nereden ne atıyorsun bu kız, güzel kız? Ne istiyorsun Sena? Sen çalış güzelim ya. Nida'nın ikizi. Valla ömrü çalışmakla geçti. Biz de bıktık artık. Valla ben bıktım. Sürekli çalış çalış çalış. Sonra aşk yaşa gez. Bize bir faydası yok ki. Ben ne yapayım Sena şimdi?

0: Günaydın Nibocuğuma enerji yolu. Evet ya, bugün herkes bana bir enerji emojisi atabilir mi? Gönderelim. Annem de ne hazırladın anne? Kahvaltı mı? Ya yemin ediyorum, görüyor musun? Ne varsa annemde var. Anneme geldim de. Allah ya. Annemden yayın yapıyorum bugün.
1: Ses yok.
0: Bana çok güzel gözleme yapmış, tost yapmış. Abi ben gerçekten sabahları böyle kahvaltı geliyor ya, mutlu oluyorum. Börekler, kahvaltılar. Ay. Çocuk gençliğimden beri böyle şımartılmaya alışmışım ya. E şimdi bu aralarda kimse beni şımartmayınca acaba ilgi mi istiyorum? Vay vay vay, vaylı mı ney, vaylı mı ney. Şimdi şarkılar gelsin bakalım. Erdinç abi, evet ya, en kısa zamanda Ürgüp'e tekrar bekleriz demiş. Ya vallahi billahi geleceğim. Ama bu sefer diyor, dinlenmek için gel, çalışmaya gelme diyor. Erdinç abi, hani of Kapadokya. Diyor ki otelime bu sefer arkadaşların sevdiğin kim varsa acaba orada parti mi vermeliyim? Evet ya, yemin ediyorum işi düşünüyorum. Sürekli patronla yazıştık İstanbul'daki. Şimdi bende 5 patron var ya, biri de Cenk abi. Dün Cenk abiyle yemin ediyorum hayatımda hiç yazışmadığım kadar, telefon trafiği yapmadığım kadar trafik yaptım yani. Ya bırak beni, bir jacuzziye gireceğim, ayağımı sokacağım Cenk abi. Vallahi şaka yapmıyorum, ben hiç giremedim jacuzziye. Yani suyu bile açmadım. O da benim gibi gözü kara belli, serserim deli dolu. Bugün yayından sonra gideyim bari bir masaja gideyim ya. Vallahi her tarafım ağrıyor. Ölürüm sana. Ya ben yine yollardayım diyor. Kral hoş geldin. Ölürüm. Öke. Şşt. Mehmet Öke burada mı? Yaktın. Hayırlı işler, bereketli olsun. Bu araba parçaları falan işi yapıyor abimiz. Bereketli olsun inşallah. Emine ablam hoş geldin. Günaydın İbrahim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Güzel bir gün olsun. Amin ablacığım. Çaldın beni ben. Vallahi Emine ablama buradan çok selam. Ürgüp'te de kız yine gözlemi yiyemedik ya. Salih halam. Güzeller güzeli, Salih halamı gördüm. Emine ablamı gördüm. Fatma Nur'u gördüm. Halil'imizi gördüm. Gelecekteki yengemizi gördüm. Halil inşallah evlenirsiniz. Ne kadar güzel valla. Çok yakışıyorsunuz birbirinize.

kuzen benim üzerimden Sena'ya prim veriyorsun ya demiş. Bu aşk bizi yola getir. Kulağıma geldi diyor. Ben hep sana, yanın Nida sen benim favorimsin ya. Ben öyle demiyorum. Sena diyorum hep dümende. Allah Allah kuzen lütfen ya. Senin yerin ayrı. Çaldın beni benden. Bizim Ayşegül nerede? Yine triplerde mi? Allah'ım bu kızı ne yapacağız ya? Şunu bir Ayetel Kürsü falan okuyalım. Üç kul valla bir elham okuyalım da hayata dönsün. Teşekkür ederim ablacığım sana da demiş. Bunlar kendi aralarında sohbet ediyor. Ben de okumayayım ya. Başım dönüyor, kaynıyor. Teslim oldum sana bile bile. Ya G kasa yok ama seni güzel bir arabayla alabilirim Stuttgart'tan. Vay ilimi ne. Vay ya. Sevdirdin kendini bana hiç. Olabilir ya. Vallahi alın beni ya. Bundan sonra sana gözüm. Southside Piercing. Cumartesi günü senin oradan da yayın yapalım. Cihazlarımı da getireceğim. Yarın yayında yokum. Bugün vallahi benim tadımı çıkartın. Haberiniz olsun. Yarın uçaktayım bu saatlerde. Bana göre sen benim olmalısın. İçime nefes gibi dolmalısın. Figen gözleme yapmış. Gel beraber yiyelim diyor. Ben de kızıma kahvaltı hazırlıyorum. Ne kadar güzel vallahi. Börek açmış kızına Figen. Ya Figen süpersin ya. Çiğdem günaydın İbrahim hoş geldin. Sana yetişmek mümkün mü demiş. Bugün İstanbul'dasın. Dün Kayseri, Nevşehir. Yarın da Kapadokya'dan. Kapadokya çok güzel ama ya. Tam mevsimi. Valla Hüseyin'le sevgili İnci var avukat. Erdinç abinin Hüseyin damadı. Kızının kocası çok tatlılar. İkisi var ya bal. Yemin ediyorum hani otellerin adı gibi yani. İpek'i tanımadım ama İpek de öyledir biliyorum yani. Bensiz gidemezsin kanka. Bensiz diyor Kapadokya'ya gidemezsin diyor. Valla Murat abi harbiden sensiz hiç tadı tuzu yoktu Kapadokya'nın ya. Abi Kapadokya'yı gezemedik ki. Akşamüstü otele gittim. Çok güzel bir yerde İnci ve sevgili Hüseyin yemeğe götürdü. Harikaydı bu arada yemekleri. İnanılmaz çok beğendim. Şükür oğullarına selamlar. Valla dinliyorlarsa Mehmet abi. Acayip mutlu oldum yani. Cansın kuzen aynen Nida sen. Sen hala tanıyamadın ya İbrahim Eldin'i. Senle daha Amerika'da büyük işler. Ya var ya Nida. Şu Ecem'in işini ben bugün çözeyim. Abi beni strese soktu ya bu iş. Allah Ecem normalde kolay gibi görünüyor ama bana yükleme yaptı. Omuzlarımı var ya o kadar büyük iş var ki. Ecem'in işi var yarım kaldı kız mutsuz. Tadı yok psikoloğumuzun. Onun işini çözeceğim. Ezgi'nin işini çözeceğim. Ondan sonra cima. Sinem'e koca bulacağım da. Sinem yazmış. Ne oldu benim aşk işlerim demiş. Onu da çözeceğiz Allah'ım. Bütün işleri bana yüklediniz ya abi. Ben biraz keyif yapmak istiyorum. Beni biraz eğlendirin, gezdirin. Hep iş veriyorsunuz bana. Hep yüklüyorsunuz ya. Vallahi yoruldum. Yemin ediyorum yoruldum. Emine abla diyor ki teşekkürler bize zaman ayırdığın için abla ne demek valla seni gördüm Fatma Nur'u gördüm çikolataların için çok teşekkürler. Kesene bereket Emine ablam.

Hani otele biz de gidelim kızlarla demiş. Vallahi gidin ya. Ezgi, tam sizlik yemin ediyorum. Benim kaldığım oda biraz pahalı bir oda ama olsun. Siz yabancı değilsiniz. Kuzen indirimi yaparım size. Ayşegül çok çalışıyor bu aralar, o yüzden katılamıyor demiş. Allah çalışsın ya, para lazım. Onu da evlendireceğiz yarın öbür gün. En azından para biriktirsin biraz. Şarkılar aşka gelmiş durumum. Ezgi çok güzel bir selfie yollamış. Muhteşem enerjisiyle benim kuzen ya. Seviyorum onu ama. Bitmek bilmeyen oyunum bu. Günaydın İbo, Fatma geldi. Benden de bir selam yolla herkese, bizim kızlara. İşte. Acaba Figen böreği sana mı yapıyor demiş. Ya ne bana yapacak Figen, kızına yapıyor dedi ya. Figen börekler açmış İbocum gelecek diye. Çiğdem de kızcağız iki gündür uyumuyormuş, böyle börekler falan açıyorlarmış. Tutkart güzellerim benim. Bircan ne açacak? Bircan sen ne açıyorsun bana? Misafir ol, gel bana. Börekler açayım sana. Onu bilmiyorum da Nuray ablam beni et yemeye götürecek. Onu biliyorum ya. Nuray ablacığım Stuttgart'ın en güzel restorantına yarın beni götürecek. Ya dün gece şimdi sabaha karşı Kayseri Havalimanı'nda lunch'ta canım hiçbir şey istemedi. Yani çünkü gece o kadar güzel bir et restorantına gittik ki Kapadokya'da. Alper Bey'in mekanına, Mil Lokal Nevşehir'de, çok güzel bir restoran, valla bayıldım. Alper Bey de sağ olsun bana çok güzel indirim yaptı. Ay, yemin ediyorum Kapadokya'da ete doydum yani. Normalde 85 bin lira hesap geldi, 53 bin lira ödedim ben ve ekibime, 25 kişilik dev ekip, Simge Sağ'ın ekibine. Çok güzel valla, acayip eğlendim ya. 1000 euro tuttu toplam bedel. Olsun.

gün euro almayı unutmayayım ya. Vallahi çünkü bunlar bir şey beni yemeğe götürür Bircan. Bircan'ın bir huyu var, kimi yemeğe götürürse hesabı onu ödetiyor. En azından biraz cebimde 1000-2000 euro koyayım da rezil olmayayım oralarda Almanya'da. Hiç bunları kendine... Nuray ablam varken bana bir şey olmaz da yine cebime koyayım euro, ne olur ne olmaz. Hoş görsen affet gitsin. Ayşegül ne anlatıyorsun kuzen ya? Sorma ya, çok çalışıyorum falan. Pidrix'e güne başladık, hoş geldiniz. DJ Melisa, ona ve ailesine de selam, geçmiş olsun deden içinde. Sevgiler selamlar da bizden. Şengül hoş geldin Şengülcüğüm. Stuttgart'a iki Şengül var. Biri Stuttgart Şengül, diğeri Viyana Şengül. Pidrix'leri bol bol içer bizim Şengül. Viyana'daki o çok enerjisi de çok güzel. Ona ve ailesine de çok selam yollayalım. Sen

biz diyor otelde bir fotoğraf çekip biz hani Kapadokya'da bir fotoğraf çekip gidecektik, o kadar paramız yok demiş Ezgi. Ya Ezgi, Ayşegül, Nida, siz kuzeniniz var burada ya, rahat olun ya. Benim bunlar kuzenim üçü de. Bizim Ezgi, ondan sonra Ayşegül ve Nida. Burada taş gibi kuzeniniz var ya, rahat olun ya. Kapadokya'daki taşlardan neyim eksik? Nevşehir burada mıyız? Bir canım İbocuma ne hazırladın diyor Çiğdem. Hadi bakalım Çiğdem, sen ne hazırladın yarın için? Gerçi seninle cumartesi görüşeceğiz. Diyor ki Çiğdem, bir canımın günahını almadı. Eğer yere götürür seni, vallahi götürüyor.

Çiğ köfteler benden demiş Figen. Ya ben çiğ köfte yemiyorum. Reflü var bende. Siz kendinize göre yapın çiğ köfteyi. Figen diyor ki çiğ köfteler benden diyor. Hadi bakalım. Fatma sen ne yapacaksın yarın Stuttgart'ta? Nida diyor ki sen varsan bize hiçbir şey olmaz kuzen. Aynen canım benim. Sen bir keyfine bak ya. Bir rahatına bak. Bir rahatına bak ya. Cansın kuzen demiş Ayşegül. Sevil-

Yaprak sarması saracağım sana kendi ellerimle İbrahim'cim ve aynı zamanda börek yapacağım demiş. Oo, yaprak sarması ince kalem gibi saracakmış, bir de börek yapacakmış. Çiğdem yapma bunu, inanırım. Bocum ya anneme çok kızıyorum, neden beni bu kadar erken dünyaya getirdi diye demiş. Aa. Selma Hanım diyor ki İbocum gerçekten annesine kızıyormuş, neden erken dünyaya

iyi sabahlar diliyorum. Ben de şu anda bol bol gülerek sizi dinliyorum demiş. Figen, çiğ köfteler yolla demiş. Ben yerim diyor çiğ köfteleri Ayşegül. Aynen Figen, Ayşegül benim kuzenim. Sen hemen çiğ köfteleri ona yolla. O çok seviyor. Gece 2'de bile yer. Benim prensesimiz o ya. Gerçekten ciddi söylüyorum ben. Sarma saracağım İbo'cum. Bir de börek yapacağım. Tamam Çiğdem'cim. O zaman sarmalar ve börekler senden. Nuray abla ne yapacak? Birbirimizi yemek ille de kusursuz olmalı. Ya sen ne istiyorsun? Söyle yemek olarak. İbom. Bu... Sana özel her şey feda olsun demiş. Ya işte bu yaz. Nuray abla. Hiç kimse olmasa da ablam yeter ya.

0: kuzen diyor, prensesini harcadılar, ruhun duymadı. Ne oldu kız? Vallahi benim hiçbirinden haberim yok. Ben iki gündür ne yaşıyorum, ne yapıyorum, ne kadar bu kadar çok çalışıyorum. İki gündür o kadar çok çalıştım ki patrona yazıyorum Cenk abiye. Cenk abi diyorum, bak iki gündür çok çalışıyorum. İbocum diyor, beklentini çok yüksek tutma. Sana bir para vereceğim ama bu beklentini... Çünkü ben beklentisi çok yüksek olan bir insanım. Hani gelir düzeyi çok yüksek, gider düzeyi de çok yüksek. Ben bir dengeyi kuramıyorum. Çok gelirim var ama giderim de çok. Finans anlamında diyorum. Vallahi bak çok para kazanıyorum ama çok para da harcıyorum. Figenim de güzel olur çiğ köftesi demiş Çiğdem. Aynen yeriz ya. Acısız yapsın ama.
1: Sana kaptırmam ben onu. 2 yıl kaç bölüm oldu daha...
0: Murat Erdatlı diyor ki Honey Otel'e gidecekler. Honey Otel'e gördük. Resepsiyona gidecekler. Bayıldım. İbrahim Elden'in anne selamı var diyecekler. %5. Bu ne ya? Koskoca İbrahim Elden'in %5. Murat Erdatlı diyor ki İbrahim Elden'in %5. Viyana FM'in %5. Murat Erdatlı'nın %5. Toplamda %15 demiş. Acaba tamamını benim mi karşılamam lazım Murat abi? Onlar benim kuzenim, prenseslerim. Bunları ben zor buldum zaten. Ben hallederim ya. Murat abisi de %5. Şimdi telefonlar %6 indirimim var. Ezgi de hep gülüyor. Koskoca İbrahim Elden'e Troy %6 indirim yapmış diye. iPhone 18 Pro Max'ler geliyor şu anda. 3 tane sipariş verdim. Bir tanesi bana, bir tanesi anneme, diğeri de hani bana hani bana. Diğeri kime İbo? Oğlum dur, hayır. Yapma o hatayı, yine mi o hatayı yaptın? Ah bu çocuk hiç akıllanmayacak. Sakın öyle bir şey yok değil mi? Evet ya, benim bir huyum var. 3 tane alıyorum. Biri bana, biri anneme, diğeri kime? Acaba İbrahim Elden 3. kişi kim? Troy bile %6 veriyor demiş. Murat abi %5.

0: Rol'e maaş alıyorsun. Ne kadar düşük olabilir ki demiş. Aynen kanka. Tatlılar ve kurabiyeler de hadi benden olsun demiş. Bircan şov yaptı. Tatlılar ve kurabiyeler de Bircan'dan geliyor. Stuttgart, İbo'nun melekleri biliyorsunuz yarından Almanya'dayım. Etler Nuray abladan, tatlılar ve kurabiyeler Bircan'dan, börekler ve sarmalar Çiğdem'den, çiğ köfteler Figen'den, Fatma'dan bir şey yok. Fatma yiyecek sadece, işi gücü yemek zaten. İbocuğum ben Viyana'nın en yakışıklı erkeği olarak sana günaydın demek istiyorum. Orhan ismim. Viyana'nın ne? Kaynak ne? Acaba birkaç gündür Viyana'da rüzgarlı bir hava var. Üstü açık mı yattın Orhan? Ben Viyana'nın en yakışıklı erkeğini biliyorum mesela. Ama şimdi seni görmedim, bilmiyorum. Mesela Viyana'nın en güzel kızını da biliyorum. Mesela Stuttgart'ın en güzel kızını da biliyorum mesela. Esenler'in en güzel kızını. Şaka şaka öyle derler ya. Hadi bakalım günaydın mesajlarınızı gönderin gelsin. Pindirinks'i bana da yolla ya. Keyfim yerinde vallahi demiş. Ezel Hanım hoş geldiniz. Tutuşur anılar uykusuzluğumda. Yetişir sevdalar umutsuzluğumda. Bin korku. Ezgi diyor ki diğeri ben miyim acaba? Hayır canım kuzen yapmaz öyle şeyler. Acaba Ezgi'ye sürpriz mi yaptık? Şeref Köse hoş geldin Şeref Baba. Şimdi makarayı yeni duyanlar varsa. Şimdi iPhone 18 Pro Max, iPhone 18 serisinin yenisi. Bir tane de katlanabilir var. Katlanabilir benim çok sevdiğim İstanbul'daki patronum. Allah razı olsun. İbocuğum eski telefonunu bana getir sana yenisini katlanabilir alacağım dedi. Yazışması ve sesli mesajı da duruyor. Almadığı takdirde her yerde rezil ederim. Onu da biliyor. Öyle bir çirkin yanım da var yani. Sonrasında iPhone 18 Pro, Pro Max. Bizim için en kıymetli olanı bunlar tabii şu anda yani. 3 adet ve bir tane de katlanabilir. Bizim şu anda iPhone'un enerjisine ihtiyacımız var. Beni anca bir iPhone mutlu edebilir yani. Arkadaşları hani derler hani oturur bizim kahvede. Yapmış kafayı bir dilbele nefaset bir şey final. Selina'dan da çok selamlar. Hoş geldin Şeref abi ne yapıyorsun? Mersin Taşucu burada mıyız? Kum Mahallesi'nden bizi her zaman dinler Şeref abi. Ona ve onu sevenlere bir selam yollayalım. Ali,
1: Ali Destero. Kız çok güzel, latif, şirin, hep kitap kur.
0: Günaydın kanka, iyi çalışmalar Şenol abim, hoş geldin.
1: Eli yüzü düzgün, bir içim su. Elbette ki feminist.
0: Kızlar valla seni doyuruyor kanka be. Ayda. Sen de nasıl kilo almıyorsun anlamıyorum diyor Şenol abi.
2: Hem de takılmakta optimist, hem de pesimist. Biraz idealizmi de savunmak.
0: Valla ne yapayım Şenol abi ya. Valla bakıyorlar bana Allah razı olsun hepsine. Ama onlar İstanbul'a gelince de bana bakıyorlar yani. Sadece Stuttgart'ta değil yani. İstanbul'a gelecekler hepsi mesela. Belki bir Kapadokya turu yaparız bu kadroyla.

0: İbo ben uzaktan geliyorum o yüzden yapamayacağım. Akşamdan hazırlayabileceğim anca. Fatma ne hazırlayacaksın? Yemek getireceğim demiş. Ne işte kızım? Güzelim ne o? Ne yiyeceğiz? Yemek getireceğim. Allah razı olsun. Taş, Allah da taş getirmiyor yani. Fatma ya yemek getireceğim ama söylemem diyor ne olduğunu.
1: İkisi de ayrı telden çalıyor. Yetilmence mi yaklaşmalı familyasıyla mı?
0: Emine abla da gözleme saç. Ooo çok güzel ya.
1: Buzdolabı.
0: Yemin ediyorum hemen geliyorum Erdatlı'nın yanına Emine ablam. Ali. 22. Viyana'ya gittim selamını söyledim. Kasadaki arkadaşlar güldüler demiş. Niye güldüler? 22. Viyana Bintas süpermarkete gittim. İbo'yu dinliyoruz. Bak alışveriş yapıyorum dedim. Gülümsediler diyor. Ne yapsınlar abi? Ağlasınlar mı? İbo'yu dinliyoruz. Gülümsemiştir işte. Ne kadar güzel Alperen. Ne istiyorsun kanka? Halay mı çeksinler? Bintat süpermarketleri 22. Viyana'da alışveriş yaptık. Markete ilk kez senin sayende girdim. Bilmiyordum ismini. Ve aa bak benim sayemde gitmişler. Şeref abi duyuyor musun? Duy. İşte reklamın güzelliği. İbrahim Elden'e reklam verirseniz böyle olur karşılığı kat ve kat. Ben de istiyorum bir tane ya iş için lazım kendim için değil diyor Nida. Allah razı olsun. Ne oldu benim şeyler Nidacığım Nagi ablam İsmet abi. Hep bu Ezgi'nin yüzünden ya.
2: Kış takıştırmış, sürmüş sürüştürmüş. Bir dağınıklık, bir rüküşlük kıl oldum abi. Giyinmiş rengarenk.
0: İbo, yarın bu kadar herkes davet ediyor. Yarın o güzel masayı. Kaçmış. Yarın story'de. Atmasan olur mu demiş. Ama cumartesi günü buluşacağız.
2: Kaçacak yer ararım, görsem karanlıkta. Başına güneş mi geçti?
0: Stuttgart'taki masayı çekip story atmanı istiyoruz. Cumartesi günü Ezgi söz atacağım.
2: Karanlıkta

0: dön de bir bak haline. Aynalara kısmışsın, kol oldu mavi. Kendine gel.
1: Unuttular seni kuzen.
0: Bir bak haline.
1: Çok döner yemişsin, o yüzden seni dinlemiyorlar artık. Acaba bir dahakine paramı mı versem? İsmet abi, o gün bugündür yemin ediyorum. Ama çok sağlam döner yedim o gün ya. Ezgi'nin yüzünden. İbo abi ye diyor oğlum. Ye de.

Kelle paçalar da benden demiş. Yok be, sevmem figan. İbocum Viyana'ya taşındım. Hello, artık buradayım demiş. Çok teşekkürler. Kaçıncı Viyana'ya taşındın? Çok sevindim bu arada. Sevgili Pınar.

Herkese bir kez daha günaydın. İbocum 7. bölge tarafındayım demiş. Pınar valla çok sevindim canım benim. Çok tatlı bir arkadaşım Pınar. Aşırı mutlu oldum yani. Konumunu bunu atsana bir de evinin görselini. Yedinci bölge. Günaydın. Bu arada Stuttgart'a yakın olan abimizin adı neydi ya? Erdinç abi. Erdinç Öner. Neydi bizim abimizin adı? Stuttgart'ta. Ona da selam vereceğim. Sohbetler, hedefsiz şikayetler, mangaldan tatlı güller. Nereden çıktı bu süperler? Abi dedim ya sana 2 kilo yemek zorunda. Gerçekten ya 2 kilo et yemek zorunda mı? O gün bugündür İsmet abi telefonlarımızı açmıyor. Ya İsmet abi kurban ol.

Alara hoş geldin. Teşekkürler. Aa Pınar. Çok güzelmiş ya bölgede. Küçük ev ama şirin ya. Viyana'daki evlerin hepsi zaten küçücük. Mor perdesi var. Evet videoyu izliyorum. Aa lambader de güzel. Burası oturma bölümü sanırım. Okey. Sen gelince burada oturacaksın demiş. Evet. Aa kedisi de var. Yerim onu ben. İsmi ne? Video izliyorum bu arada. Pınar 7. bölgeden arkadaşım evet. Çok güzel Cici. Bence sana yeter zaten. Tek başınasın orada. İnşallah teksindir. Bakayım. Evet. Aa. Odan da güzelmiş. Vallahi bir şey söyleyeyim. Güle güle otur Pınar'cığım. Çok beğendim. Evin enerjisine bayıldım. Viyana'ya geldiğim zaman sana o zaman ev hediyesi olarak dile benden ne dilersen. Şu anı görebildiğim kadarıyla bir şey dilemen gerekmiyor. Her şeyin var çok şükür. Hadi bakalım. Öpüyorum seni de kocaman Pınar. Hayırlı uğurlu olsun. Viyana'ya ne zaman geleceksin demiş. Vallahi geçen hafta Viyana'daydım. Patronla İstanbul'daki. Ama şu ne zaman gelebilirim biliyor musun? Pınar. Bir gün boşluğum var. Bak bir gün. Sabah kahvaltıya sana gelirim. Akşam dönerim. Olur mu? Bir gün o boşluğu öyle değerlendirin. Bir gün kendime bir boşluk hazırladım o günü. Sana yazacağım ben. Tamam güzelim. Hadi bakalım. Hoş geldin Viyana'mıza sevgili Pınar. Pınar benim çok yakın arkadaşım. Çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir arkadaşım. Çok böyle hakikaten hayat enerjisi çok güzel. Uzun yıllardır da işte Londra'ya gitti, oraya gitti. Bir şeyler aldı, yapamadı falan. Çok detaya gerek yok. O yüzden Viyana'nın enerjisini beğenmiş. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Resul abi Stuttgart'tan. Resul baba. Stuttgart burada mı? Resul abimize de bir selam vereceğiz ya Stuttgart'tan. Arkadaşlarım beni götür Resul abime. Resul abim. DJ Dilara aramızda mı ya? Dilara burada mısın? Şimdi Dilara'nın bitmek bilmeyen bir enerjisi var. Gündüz ofis, gece etkinlikler. Allah tebrik ediyorum ya. Eventlerden oraya, oradan oraya. Ya sana bir tane para sayma makinesi alalım ya. Dilara'nın... Melisa, Dilara nereden çıktı? Sevgili Melisa'cığım. DJ Melisa Akgün.

Hatırlıyor musun Beylikdüzü'ndeki evimizi beraber dizmiştik diyor. Vallahi aynen çok güzel bir evin o Beylikdüzü'ndeki evin de güzeldi ama sen tabii. Ya gittik İsveç bir markası var bir mobilyacı İsveç sarı sarı. Kadar güzel eğlenceli. Ben biraz böyle yeni ev dizecek olan arkadaşlarıma yardım etmeyi çok seviyorum. Evinizi yenileyecekseniz beni alın mutlaka. Önce bir 11. Viyana'da bir Rotoom'a gideriz abi. Mis gibi. Ondan sonra bir yemek yemeye gideriz. Oradan da mutfak alışverişlerinizi, ev alışverişlerinizi bin tatlı yaparız 22. Viyana'da. Pindirinksleri de doldururuz abi poşede. Çilekliyi çok seviyorum. Hibiskuslusunu çok seviyorum. Eğleniriz be. Kafamıza göre takılırız yani.

0: Yanır zalim Allah.
1: O kızla sarılırsa şeytana. Uyar zalim Allah. Deli gibi sevişirsek aşktan ölürüz. Ölürüz zalim Allah.
0: Yapma öyle şeyler. Yapma öyle şeyler. Uçar zalim Allah. Herkese bir kez daha günaydın. Birazdan yeni saatte sizlere merhaba diyeceğim. İbrahim Elden'le Pozitif Enerji. Birazdan Türkiye'de saat 11 olacak. Avrupa'da 10. Zaman nasıl su gibi akıp geçiyor ya bizim bu radyo yayınında. İşte sizi o yüzden seviyorum. Her türlü programa katılıyorsunuz. Goy goy yapıyoruz. Öyle böyle zaman geçiyor be. Ya şimdi size ben 5 tane şarkı arda arda çalsam sıkılırsınız. O yüzden sohbet, makara, muhabbet. Makarayız abi. Kimler dinliyor? Bir kalp alabilir miyim ya? Şöyle gülen gözlü olsun.

WhatsApp'ım donmuş ya. Arkadaşlar WhatsApp'tan şöyle bir el sallar mısınız? Ne oldu ya? Bakayım düşüyor mu mesajlar? Bir WhatsApp'a bir el sallayabilir misiniz? Radyonun WhatsApp'ı.

Evet, yarın Almanya biletimi alan Stuttgart gidiş dönüş otelim, yemem içmem. Anka Premium Event'e çok teşekkürler. Bircan Hanım'a çok çok teşekkürler, bize dün kesesine bereket. Vallahi yarın uçak biletimi aldı, otelimi ayarlamış. Ondan sonra Cima İbo'cuğum, başka ne istiyorsun? Bütün paramı sana harcayacağım. Allah razı olsun. Engel bir mesafe. Sonra sevgili Nuray ablam, Çiğdem, Figen, Fatma. Vallahi hepsi çok tatlı ya. Bal bal bunlar, yemin ediyorum. Anzer.

Emine abla, Ürgüp manzarası mı burası? Ne güzelmiş ya. Semra Sima, hoş geldin tekrar.

ne yapsın ya? Bir kere de zorla kendime söz verdirttirdim. İbo'cum bir bakalım dedi. Aa dedim, çok teşekkürler Bircan'cığım, çok sağ ol. Oğlum bakalım dedik yani, bir bakarız hani. Hayır, ben bakarız anlamı ben için tamam demek. En yakın arkadaşını radyoya getirir misin lütfen? Herkes birer tane. Cemile Hanım hoş geldiniz. Cemile kim aracılığıyla dinliyor bizleri? Viyana'dan. İyi yayınlar dilerim demiş. Avusturya numarası. Cemile Hanım kim aracılığıyla bizleri dinliyor? Kuzen akşam kahve içelim mi demiş. Ama Ecem yapmayacak söz. Vallahi içeriz o zaman. Ecem. Ecem hiçbir şey yapmasın ya. Ecem orada dursun, bize yeter vallahi. Ezgi diyor ki kuzen akşam kahve içelim mi? Ama söz Ecem yapmayacak bize. Çok güzel bir bahçeleri var ya. Aynen, bayağı bir güzel fotoğraflarda. Abla efsane burası be Ürgüp.

Cemil Hanım diyor ki aracı yok, ben direkt dinliyorum demiş. Ya çok iyi ya. Hadi burçlarınızı yazın bugün. Burcunuzu yazın, size kim olduğunuzu söyleyin. Bugün dünyada çok şey değişmiş. Arkadaşlar en çok kovalar etkileniyormuş. Oo, neyden acaba? Cemil Hanım bizi kim aracılığıyla dinledi? Az önce dedim ya, diyor aracı yok diye, ben diye aracı kullanmıyorum.

Ezgi diyor ki Emine abla diyor, canımızı ür gibi çektirdin, fotoğraf atıyorsun radyoya. Ezgi. Vallahi Emine ablan öyle. Bütün ürgübü atmış vallahi. Hadi ürgübe gidiyoruz bir daha. Hazır mıyız? Ürgüp.

Çok güzel şarkı ya. Kıymetli dinleyenlerimiz, sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, kaptan konuşuyor. 35 bin fite çıkmaya hazır mıyız? 35 bin fite çıkmaya hazır mıyız? Duyamıyorum ya. Bugün biraz böyle. 35 bin fite çıkmaya hazır mıyız?

açamadım. Az önce bir şey dedim, duyamadık herhalde. Bence şimdi geliyor, evet. Aç sesi. Nurcem anne dinliyor mu Ezgi? Sever bu şarkıyı. Altın teyzem, sevgili, kıymetli ailesine, kıymetli teyzeme de. Onlar çok seviyor Nurcem anneyle bu şarkı, değil mi? Hadi bakalım o

0: tamam.
1: Dün kanka 40 bin fite çıkarttım seni, hemen korktun. Ya Murat abi aynen ya, dün 40 bin ne dedim ya. Uçakların en yükseği 36 bin şu an. Sen bizi 40 dedin, bizi bitirdin ya. Ya inanılmaz bir basınç vardı dün. Ama var ya. Hakikaten aynı gün günübirlik işte, sabah uçaktan in, gece oradan in falan, biraz böyle şey oldum. Oradan oraya koştur. Bak düşünebiliyor musunuz? Şimdi Viyana'ya gittim. Hafta sonu Viyana'daydım. Viyana'dan geldim. Eve geldim. Bir duşumu aldım. Hazırlandım. Ondan sonra Antalya'ya uçtum. Antalya'da da 4-5 gün kaldım. Ondan sonra yine İstanbul'a geldim. Hazırlığımı yaptım işte falan. Ondan sonracıma oradan Nevşehir'e. Oradan sevgili İnci ve Hüseyin aldı beni. Ürgüp'e götürdü. Kıymetli kardeşlerim. Ondan sonracıma Ürgüp'te de güzel bir akşam yemeği, vurdum kafayı, yattım. Sabah kahvaltımızı yaptık. Sevgili Ramazan abi, Ayhan abi, sevgili İnci ve sevgili Hüseyin, oradaki güzel dostlarımızla. Çok güzel bir oteli var bu arada Ürgüp'te. Gerçekten o güzel ailenin. Erdinç abi, Ramazan abi ve Ayhan abi. Bunlar muhteşem insanlar. Çok kaliteli. Sonra gençler sağ olsun beni konser alanına bıraktılar. Orada biraz böyle koştur, onu yap, bunu yap, bilmem ne yap falan derken, hiç uyumadan oradan Kayseri'ye gittim. Havalimanında dedim lunchta biraz dinlenim, gözlerimi kapatayım. Bir şeyler yedim içtim. Ayaklarımı uzattım. Ayak masajı falan yaptırdım. Ondan sonra abi İstanbul'a geldim. İstanbul'a gelir gelmez de yine 1-2 saatlik zamanım vardı. Dedim ki biraz uyku, yine uyuyamadım. Ondan sonra yayına girdim yani. Abi, hakikaten düşünün, yayından sonra da bir saat bir siesta yapacağım. Bir saat uyurum. Ondan sonra da masaja gideyim biraz, çünkü her tarafım ağrıyor. Keyif yapayım, yarın da Stuttgart'a mutlu gideyim. Çünkü tam 4 gün Stuttgart'ta, Almanya'da kalacağım. Sadece Stuttgart değil, birkaç yerine daha gideceğim. Bıkmasam hayatımdan bir köşede kalsam ister arkadaşım. 18, 19, 20, 21, 22 Eylül Almanya'dayım. 23, 25 Eylül Azerbaycan Bakü'deyim. 25 Eylül Rimini'deyim. 26 Eylül İstanbul'dayım. Haydarpaşa Garı açılıyor. İşte bu heyecan. Bakan beyler ve şu önemli devlet erkanı orada olacak. Senin ne işin var İbo'da yanına? Ben misafirim, gideceğim. Ondan sonra sen olmasan bu gar açılmıyor mu İbo diyenler olabilir. Tabii ki açılır ama benim orada olmam daha heyecanlı. İlk etapı açılıyor bu arada. Tamamı açılmıyor. Birinci etapı açılacak. Biz de heyecanlıyız. Uzun yıllardır bu günü bekliyordum. Sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın festivali başlıyor. İstanbul ayağı Galata Port'ta olacağım. Sevgili kıymetli güzel dostlarımızla beraber. Orada da misafir olarak katılacağım tabii ki. Ya da 28, 29, 30 Eylül'de de Vadi İstanbul'da etkinliğimiz var, eventimiz var. Sonrasında bakalım ne olacak, ne bitecek. Buralardayız yani. Ha, belirli bir süre bir yerlere gitmeyeceğim. Sadece 1, 2, 3 Ekim'de belki dediğim gibi keyifli bir program yapabilirim. Ne güne ne geceye ne de bin vereceğe koskoca şehire sağ.

Teraziye yükselen akrep, Ezgi not alalım. Oğlak kadınıyım, tüm oğlaklara günaydın, Sevinç. Melahat Hanım, boğa kadınıyım, üstüme tanımam. Hangi konuda? Bizi bilgilendir lütfen, halkı bilgilendir, üstüme tanımam. Sedef, hoş geldin, Mahir abinin kızıyım demiş. Ne güzel, Mahir abi elektrik ustası. Çok selam, babana selam söyle. Güzel şarkılar bana da armağan olsun Orçin. Selam, ben Şevval. 2 TL İstanbul. Günaydın. Muhasebecileri unutma demiş tabii. Kırlangıç ailesine selam var mı demiş tabii. İbo abi nasılsın? Ben sürekli dinliyorum. Aslında hiç yazmıyorum sana ama hep kulağım sende. Ben nereden bileyim sen dinliyorsun dinlemiyorsun? Ben bilmiyorum ki, bir Almanya'da büyüdüm yetiştim. Nasıl hissedeceğim böyle şeyleri ya? Olay olacak. Gönlüm bir deli, sevdim bak seni. Sevgili İknur da geldi. Günaydın elden, nasılsın demiş. Program efsane ya. Ezgi teşekkürler. Mihriban ablamın selamı var demiş. Hayri yak beni, durma sar beni. Aşkımız olay olacak. Düğünümüz aynen ya. Programı ona göre yap demiş. Ekim'in 30'unda. Ya şimdi Murat abi, çok sevgili, kıymetli işte Herbalife ailesi beni Antalya'da Manavgat'a davet etti aslında. O 30 Ekim'de başlangıç günü. 30 Ekim, 31 Ekim, 1 Kasım tarihleri arasında, ama ben onu özellikle rica edeceğim. Bakalım nasıl olacak? Çünkü her şey alındı, her şey hazırlandı. Uçak bileti, otel, sunuculuk, yani sunum yapmasam. Ya öyle bir zor gün ki, ama bu zorluktan bakalım nasıl yapacağız. Yani orada Viyana'da olmayı çok isterim o tarihte yani. Fatma Nur kardeşimin düğününde. Sanki senin davetin bizim için kıymetli, başımızın tacı. Ama yeni her şey gibi. Bu da anlık heves mi yoksa kaderimiz mi? Zaman söyler mi gerçeğimizi? Aha, Stuttgart'tan sevgili Halil Resul Bayar geldi. Ya ben dedim size, Resul abim gelir dedim, siz gelmez dediniz. Bak adam beni seviyor. Sevdi yani. Selam diyor, fuar vardı Stuttgart'ta. Allah Allah, ne fuarı ya? Ben yarın gelin fuara. Stuttgart'ta fuar vardı, o yüzden onunla uğraşıyoruz. Abi ne fuarı, bensiz? Resul abi, sen bensiz fuarlara gidemezsin. Nein Resul. Arbeit Resul. İbrahim Eli'den geliyor. Yarın benle beraber. Ben nereye? Fuar oraya. Şimdi birazdan Türkiye'den çok sevgili, kıymetli İlbay Dağdelen. Çok güçlü bir ses. Çok da sevilen bir isim. Aynı zamanda da müziğin dışında da aldığı ödüller. Bakalım müziğin dışında neler yapıyor? Hangi dalda ödül aldı? Onları da konuşacağız. Aynı zamanda sporcu. Benim de çok sevdiğim dostum, arkadaşım. İyi ki var vallahi. Sevgili Arif Ant'le de teşekkürler. Ant Medya PR ailesine. Sevgili dostumuzla bir 10 dakika sonra bir söyleşi yapacağız. Çok kısa. Ama şarkımızı da konuşacağız. Yani. Hazır mıyız?

Ben birazdan bağlantı da burada olacak ve yeni şarkısı ve projelerini konuşacağız. Şimdi kıymetli dostlarımız, ben bir kahve molasına çıkayım. Pindirings sabah çok içtim. Çilekli hibiskuslu valla çok da iyi geldi. Enerjimi yerine getirdi. Bir de üstüne bir de kahve içeyim. Ondan sonra cima. Bintat süpermarketleri 22. Viyana biliyorsunuz. Alışverişin keyfi Bintat'ta çıkar. Ürünler her gün yeni ürünler geliyor. Fiyat ortalaması çok çok iyi. Özellikle indirimde olan birçok ürünü var. Sebze ve meyve reyonundan tutun da şarküteri ve kasap reyonunu mutlaka ziyaret edin. O yüzden Bintat süpermarketleri Şeref abi yaparsa en iyisini yapar. Yeni şubeler çok yakında. Şeref abi çünkü 1-2 şubeyle duran bir insan değil. En az 10-15 şube. Hadi Şeref abi, yaparsan sen yaparsın sloganıyla yola çıktık. Birçok şubesi var bizim de kıymetlimiz ama ben 22. Viyana'yı bugün tanıtıyorum. 22. Viyana'da Bintat süpermarketleri, kalitenin adresi. Daha ne desin bu adam? Vay İbrahim Eller. Pindirings de var. Sana olan sevgi. İçecek reyonuna gittiğiniz zaman Pindirings'leri de almayı unutmayın. Üstün tutmuşsun öyle mi? Çok ayıp. Eş dost diyor ki cevabında tutup tutuyoruz. Fuar diyor servis şirketi var demiş. Ha, fuar servis şirketi var demiş Resul abimin. Öyle mi? Doğru mu anladım? İbrahim kardeş gel, beklerim, özellikle yolun düşerse. Benim yolum düşer Resul abi, %10 iste %100 yanındayım. Stuttgart Sindelfingen, Sindelfingen. Yakın bana, orası 5 dakika. Sindelfingen'i attırırım kendimi, sen rahat ol. Sana kapılarını kalbimi sonuna. Sindelfingen, hadi İbo sen de gel. Çok teknik fuarı var diyor. Ben de görevliydim bir zamanlar orada Figen. Sen de maşallah her yerdesin kızım ya.

Facebook'ta, TikTok'ta İbrahim Eldin'i paylaşan sevgili Semra ablam. Hiç zahmet etme kız. Valla sen düşünmen yeter ya, tamam. Yeter şarkısını her zaman dinletiyoruz Semra Sima ve Oksijen de gelsin artık ya. Ve onu da bir klip de çek. Klipsiz olmuyor be ablam. Evet canım ya, çok yakın bize. Götürürüm ben seni demiş. Aynen sevgili Bircan, gidelim oraya. Resul abimi bir göreyim. Stuttgart'ta o kadar gitmem gereken yer var ki. Of, nasıl yapacağım bilmiyorum ya. Bir de şimdi orada sevgili Hüseyin, İbo abi külü hakkın var mı demiş. Dedim hayırdır? Abi sana çikolata, kahve çekirdeği, ne istiyorsan demiş. İbo abim feda olsun. Hakan hiçbir şey istemiyorum kardeşim. Vallahi yani bir kahve çekirdeği, çikolata koyarsın. Onun dışında bir şey istemiyorum. Çünkü eli çok bol. Dolduruyor yani. İki bavul verse götürürüm. Vallahi bir ara çünkü öyle yaptı. Bir bavul doldurdum. Abi bunları götür dedi. Ya ben yemiyorum zaten abi. Çoluk çocuğa veremeyim. Ne işim var çikolatayla? Ben zaten kendim şeker gibi insanım yani. Mesela Emine abla çikolata getirdi bana. Ne güzel. Ben hemen orada yedim içtim. İkram da ettim. O yüzden yalnız yiyen yalnız ölür. Hiç onu düşünmeyin. Ben bir 40 kiloluk... Bircan bizim kaç kilo hakkımız var ya? Almadık değil mi? Kilo hakkı. Ah Bircan, euroların gidecek diye canın çıktı kız. Alırım alırım, tamam onu ben alırım. Bugün nereden yayın yapıyorsun kral demiş. Kral bugün nerede yayın yapıyorum? Bu vaziyetle... Bugün annemin evinden yayın yapıyorum. Sen nereden? Düşündüm yine niye beni bu... İstanbul'dayım Resul abi. Dün Kapadokya'daydım, bugün İstanbul'dayım. Yarın da Stuttgart'tayım. Hayır alamet dilde durdum. Düşündüm yine niye beni buldu. Eziyetler aklımı nerede? Bana ver çikolataları ben yerim demiş. Ezgi vallahi ye ya. Getiririm ben Avrupa'dan bol bol. Artık bir... Ya İstanbul'dan Kadıköy'e gider gibi dünyanın her yerine gidiyoruz zaten. Yapacak bir şey yok. 2 dakikamız var. Konuklu programı.

Can diyor ki sen istemedin, ben uğraşamam dedin diye ben almadım diyor. Doğru. Düşündüm yine niye beni buldu, eziyetler aklımı nerede? Ama dönüş yolunda ben cebi 30 kiloluk alalım ya. 30-40 kiloluk dönüşe eklerim ben. Çünkü baksana oradan eli boş gelmeyeyim kahve çekirdeği. Şimdi siz atıyorum 6 tane kıymetli hanımefendi var. 6 tane miydi okuyayım? Bircan, Nuray, Fatma, Figen. 5'miş ya. 6. gibi bu. 5 kişisiniz. Zaten birer kilo kahve çekirdeği siz koysanız 5 kilo olur. Birer de çikolata koysanız zaten 10 kilo sizden gelecek. Bir 10 kilo da Hüseyin koysa bu çikolataydı, kahve çekirdeği bilmem ne 20 kilo olur. 10 kilo da benim ürünlerim olsa 30 işte, tamam yeter.

Rovnili kurabiye yapıyorum demişim. Rovnili kurabiye. Vay vay. Vallahi Ezgi hamar atsın ya. Aynı Ecem gibisin vallahi. Ecem de on parmağında on.

Seni Ritter Çikolata Fabrikası'na götüreyim demiş. Götüreceğim oraya. Oradan 10 dakika Stuttgart'a mesafesi var demiş. Resul abi, vallahi gelirim ya. Aklımı nerede düşürdüm? Baksana ne kadar güzel. Peki, kıymetli dinleyenlerimiz, kısa bir tanıtım molası var şimdi. Güzel sanatçımız sevgili Arif Antlı'ya teşekkürler. Arifçim bizim güzel dostumuz. Bizi çok güzel bir insanla tanıştırdı. Sevgili İlvay Dağdelen'le hemen bir kendisine bir selam verelim. Ondan sonra da şarkımızla da devam edelim.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, canlı yayında İlvay Dağdelen var. Hoş geldin canlı yayınımıza sevgili, kıymetli hem hemşerim hem güzel sesli. Vallahi ne kadar kıymetli ya.
1: Hoş bulduk sevgili İbrahim. İyi yayınlar diliyorum. Dinleyicilere, herkese selamlar, sevgiler. Evet sevgili hemşerim, hemşeriyiz aynı zamanda.
0: Evet ya, Elazığlıyız abi, makarayız abi. Evet. Ya ben Elazığlıları seviyorum ya, vallahi. Hani iyi ki Elazığlıyım bu arada, yani gurur duyuyorum Elazığlı olmakta.
1: Evet, evet. Aynen, ben de öyle. İyi ki Elazığlıyım. Tabii ülkemin
0: her yeri güzel.
1: Tabii o başka bir konu ama biz kendi memleketimize gurur duyuyoruz. Ben çok seviyorum.
0: Ne güzel.
1: Elazığ olmaktan da gurur duyuyorum.
0: Süpersin. Şimdi çok güzel bir şarkı, Bile Bile. Konuşalım mı bu şarkıyı abi? Ne zaman dinleyiciyle buluştu? Hikayesi varsa senden dinlemek isteriz.
1: Ya şöyle, 26 Haziran'da Bile Bile çıktı piyasaya. Şarkı bir aşk şarkısı, bir ayrılık şarkısı. Her dinleyicilerin, herkesin kendi içerisinde bir şeyler bulabileceği sözlerle, işte güzel bir melodiyle çıkardık. Kendi duygumuzu anlattık. Kendi kalbimizden geçenleri anlattık. Tabii şarkı bir ayrılık şarkısı ama herkes şunu diyor ya, birine mi yazıldı? Özel bir şey mi var bunda? Bunun gibi çok sorular aldım ben. Spesifik bir şey yok. Ama tabii hani biz sanatçılar biz yaşıyoruz. Yani
0: doğru.
1: Çevremizde olan şeyleri gözetliyoruz. Duygu geçişleri yaşıyoruz. Dolayısıyla herhangi yaşanmış bir olaydan da etkilenip bazı sözler, melodiler oluşturabiliyoruz. Yani bu kalpten gelen bir şey. Bunun illa birine yazılmış olması ya da herhangi biri üzerine ithaf edilmiş olması söz konusu değil tabii. Tabii öyle şarkılar da var. Birilerine yazılmış, aşkını anlatmış, işte sevgisini anlatmış, isyanını anlatmış. Ama Bile Bile böyle olmasına rağmen, konusu böyle olmasına rağmen spesifik bir birine yazılmış bir şarkı değil.
0: Klip de güzel. Nerede çekildi klip?
1: Klip Joker Plato'da çekildi. Sevgili yönetmenimiz Turgay Ceylaner çok güzel bir iş çıkardı. Çok sağ olsun. Keyifli oldu diye düşünüyorum. Sizler nasıl buldunuz? Tabii izleyiciler nasıl buldu?
0: Dinleyicilerimiz.
1: Onların tepkileri olumlu yönde hep geldi bana.
0: Evet.
1: İnşallah, umarım öyledir yani.
0: Dinleyicilerimiz şarkıyı keyifli bulduğunu düşünüyorum. Çünkü ben de programlarda değer verdiğim için, hatta bazen Arif'le de konuşuyoruz. Ant Medya PR Arif Antlı'ya da çok selam. Şarkıyı ilk bize yolladığı zaman dedim ki ne kadar güzel böyle. Böyle ruhumu dinlendiriyor. Şarkının enerjisi de çok güzel. Sözleri de güzel. Klip de çok. Ya bir bütün olmuş. Bence her şeyle çok güzel. Hani şarkının akışı da güzel. Tam yazın girişinde dinleyiciyle buluştu. Devamı gelecek mi şarkıların? Sevgili İbrahim.
1: Şöyle İbrahim, yaklaşık şu an 5 tane şarkımız hazır aslında. Şimdi çalışmalarını yapıyoruz, okumalarını yapıyoruz. Kısa bir süre sonra sırasıyla böyle biz onları kendi içimizde aranjörümle beraber ve ismini almadan olmaz sevgili Baha abiyle beraber. Çünkü ismini neden almasam olmaz dedim. Baha abi benim hem çok kıymetli bir abim hem de bu müzikal anlamda sağ olsun hep yanımda oldu, beraber işte stüdyoda okumada hep yanımdaydı, beraber şarkıları analiz ettik, bütün süreçte kendisi de vardı. Buradan sizin vasıtanızla ona çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım dinliyordur. Gerçi o bugün Bodrum'a gidiyor. Bodrum'da bir sahnesi var. Şu an yolda mı bilmiyorum ama
0: çok selamlar.
1: Ona da çok selamlar.
0: Bizim için çok kıymetli, değerli isimlerden biri. Kendisine de
1: evet.
0: Sevgi ve saygılarımı
1: iletiyorum. Benim için de öyle. Şimdi o, hep beraber böyle bir ekibimiz var bizim. Küçük bir ailemiz var. Orada biz analiz ediyoruz şarkıları. Ne yapalım, nasıl yapalım. Tabii sözümüz bana ait olan şarkılar çıkacak. Öncelikle yaklaşık 3 şarkı 5 beşe söz müzik benim olan şarkılar çıkacak. Bir Lisansız Olamam çıkacak. Ondan sonra Du İşte çıkacak. Ondan sonra...
0: Tarzları nedir?
1: Fantazi, arabesk, hep aşk şarkıları. Yani genelde aşağıdalar.
0: Yaşatacaksın bize be. İçimizi acıtacaksın be. Vallahi. Yani. Sevgili İlvay Dağdelen. Diyeceksin ki yeterince yazın. Herkes birbirine aşk yaşadı. Dur biraz ayrılanları da biraz. Onlara da biraz dokunalım böyle sözlerimiz ve şarkılarımızla. Biz bekliyoruz valla.
1: Yani bile bile yaktım, bile bile söndüreceğim. Bakalım.
0: Ya çok iyi. Ben de bu şarkıda hayırlı olsun demek istedim sana. Başarılarının devamını diliyoruz. Instagram'dan, çok sosyal medyadan ediyorum. Sana nasıl ulaşabilirler? Tüm projeleri, yaptığın işleri, tüm emek verdiğin şarkı, konser, etkinlik, yeni çıkacak tüm bilgileri nasıl öğrenebilir dinleyicimiz?
1: Şöyle, sosyal medya hesabım var benim. İlvay Dağdelen Official. Aynı zamanda internet web sitesim var. Web sitem var, İlvay Dağdelen Official diye.
0: Oradan bakabilirler.
1: Tüm gelişmeleri, evet, TikTok, tüm dijital platformlarda varız. Yani sosyal medyada varız, TikTok'ta varız, Facebook'ta varız, işte Instagram'da varız. Her tarafta istedikleri yerden adımı yazıp aratıp bulabilirler. Genelde sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapıyoruz. Web sitesinde yayınlanıyor. Tabii insanlar artık sosyal mecrayı kullandığı için oralardan haberdar oluyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi ufak ufak böyle yeni şarkılarla ilgili paylaşımlara da başlayacağız. Çünkü çalışmalara başladık. Böyle ufaktan ufaktan insanları bir heyecana sokacağız. Sonra nasipse Sensiz Olamam'la ikinci şarkımızla yaklaşık bir ay sonra, bir ay sürmeyebilir bile. İkinci şarkımızla hemen akabinde 15-20 gün ya da bir ay sonra üçüncü şarkımız. Böyle seri bir şekilde yapacağız.
0: Çok teşekkürler.
1: Umarım böyle izleyicilerin, dinleyicilerin böyle kalbine, ruhuna, gönlüne dokunabiliriz. Tabii amacımız o. Yani bize duygular geliyor, biz yorumluyoruz, kendi duygularımızı yansıtıyoruz ama önemli olan bu dinleyicilerin ve izleyicilerin bu şarkıdan ne bulup ne aldıkları, kendilerine geçip geçmediği, o duyguyu yaşatıp yaşatamadığımız bizim için çok önemli. Umarım bile bile de olduğu gibi bile bile çok sevildi ve çok böyle tutuldu. İnsanların tepkileri de o yöndeydi. Umarım diğer şarkılarım da böyle olur. Ben inanıyorum, güveniyorum çünkü şarkılarıma. Nasip diyelim bakalım, hayırlısı. Yani günümüzde şey yok, böyle gerçekten insanların kalbine dokunan, ruhuna dokunan, alıp bir yerlere götüren şarkılar maalesef yok. Yani o dönemler 90'lardaydı. Biz onun hasretini ülke olarak yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyoruz. Yani hani bizim jenerasyon özellikle biz bunu çok yaşıyoruz. Yeni nesil biraz daha böyle hareketli şeyler istiyor ama bizim gerçek duygularımız Türk müziği, halk müziği, yani arabesk, fantezi. Çünkü orada gerçek yaşanmış duygular var. Maalesef şu dönem öyle değil. Yani bizim işimiz de çok zor aslında.
0: Evet.
1: Çünkü algıyı yakalamak ve yeni nesli yakalamak gerçekten zor. Ama biz tabii ne diyoruz? İnsanların gönlüne, kalbine talibiz. Oralara dokunabiliyorsak ne mutlu bize sevgili İbrahim.
0: Çok teşekkür ediyoruz güzel sohbetin için. Yeni şarkıyı konuştuk, projeler, çok daha fazlasını sosyal medyadan takip edebilirler. Çok teşekkürler katıldığın için. Sevgili İlvay Dağdelen.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilere selamlar, sevgiler. Hoşça kalın diyorum. Müzikle kalın.
0: İlvay Dağdelen, bile bile şimdi radyonuzda.

Bibo. Hava sanki biraz soğuk demiş. Aynen ya. Beylikdüzü Zeynep. Ya sen maşallah yani gerçekten tekrardan yazı getirmişsin be. Vallahi tekrardan yazı getirmişsin ya. Biz burada üşüyoruz. İçimiz dondu be. Ama senin bu güzel enerjik fotoğrafın içimizi ısıtmaya yetti be Zeynep. Tebrik ediyoruz seni. Ah Pindirinks, ah neler yaptın bize bak, pozitif bir enerji oldu be Pindirinks'le ya. İçim dışım Pindirinks oldu ya. Çengelköy burada mı? Günaydın. Ali abi sen Çengelköy'de misin ya? Gezmeyi bırak. İstanbul'a gel. Bir şey soracağım. Ali abi. Ali Sizen, patronum benim İstanbul'daymış ya. Bak diyor ki Çengelköy, ben inanmadım, şaka yapıyor sanıyorum. Ali abi bir fotoğraf atsana, vallahi inanmıyorum. Vallahi demeyeyim de şey, çarpılıyormuşum yayında, Allah koruyor. Şey Ali abi atsana bana bir Çengelköy'den bir fotoğraf. Ali Sizen! Ali Sizen şu anda diyor ki Çengelköy'den günaydın İbrahim. Gezmeyi bırak, İstanbul'a gel dedin bana. Hemen yemek ısmarladım. Valla emrindeyiz ya. Gel Güngören köy içi. Konum atıyorum. Ali abi Güngören'de köy içinde güzel bir kebap yiyelim Antep sofrasında, olur mu? Sen Karadenizlisin. Gel bizim doğulularımızın, böyle Karadenizimizin o güzel yemekleri çok güzel ama doğunun lezzetinden bir tattıralım ya. Vay be şaşırdım. Ali abi hayırdır ya? İstanbul'da ne yapıyorsun?

0: insan ol.
1: Ay şimdi Ali Süzen İstanbul'a gelmiş şimdi. Ben şimdi dinleyicilerimiz de sabah yazmışlar. Ali abi neredesin, neredesin? Ben orada anladım. Ben de çünkü ucu ucuna yayına yetiştim. Saat tam 10'da yayındaydım. Vallahi çok hoşuma gitti ya. İnsanoğlu nasıl? Ali abi yayından sonra buluşalım da bir yemek yiyelim.
2: Bir gün küllenir anılar. Yanmaya da alışırım.
1: Ali Süzen hafta içeri sabah Avusturya saatiyle 7'de yayında. Viyana FM'in kurucusu İstanbul'da. Çengelköy'den selam bütün dinleyicilere. Güzel aileme sevgiler diyor. Beni de götürün. Benim de canım kebap çekti. Ne yapacak? Ezgi gel ya. Valla seni götür. Ayıp ediyorsun. Gel kardeşim gel. Süzen beni de götür kebap yemeye. İbocuğum abartma istersen. Sen bir kilodan fazla götüremezsin Türkiye'ye. Ya kim demiş ya? Benim bir tane arkadaşım var. İki tane bavul getirdi. Full dolu kahve çekirdeğiyle çikolata.
3: Düştüm yine.
1: Bircancığım almak istemiyorsa o ayrı bir şey.
3: Kalbimde kapıları aralaya aralaya. Gönlümde defterin bembek.
1: Ali abiyi Gala Kokoreç'e götür demiş. Kalmadı. Yok ya.
3: Karalaya karalaya.
1: Bak o da olabilir. Ali abi sever Kokoreç'i de. Şimdi bazen ona sözüm var dedim. Ay abi. Bir dahaki geldiğin zaman yemekler benden dedim yani. Sınırsız ye, çatlayana kadar ye. Ali abi ona istinaden söyledi. Ben dedim ki abi dedim bir dahaki geldiğin zaman İstanbul'a. Geçen çünkü o Beşiktaş'ın sosyete olduğu için lüks mekanlara hesabını Ali abi ödüyor. Ben de biraz daha böyle küçük hesaplar benden sorulur. Yani.
3: Masasına kalbimde kapıları aralaya.
1: Ali abi diyecek lan bir kebap ısmarlayacaksın diye o trafiğe çekemem.

0: Yazın diyor, o kadar güzel sözler verdin ki sendenim demiş. Ali abi emrinde ya. Kaç gün buralardasın patron? Tüh ya, yarın ben de Almanya'ya gidiyorum. Ali abi yarın sabah havalimanında görüşelim. Vallahi lunch'ta seni ağırlayayım güzel. Benim çünkü lunch'ta bir tane daha hakkım var. Ha, bir misafirim sınırsız yiyebilir yani. Ben de severim sınırsız yemek yemeyi.
1: Çok ağır oldu yokluğunun nafakası. Bedeli yalnızlık, sessizlik.
0: Ali Süzen, bugün yemekler benden eğer...

Kuzen, eğer ki beni de kabul ederseniz ben de gelmek istiyorum. Ali abiyle beraber 4 kilo biz de et yeriz. Hesabı sen öde demiş Ezgi. Vallahi Ali abi yer. Sen de yersin. Acaba sen gelmesen mi Ezgi? Pindrinks İbrahim Eldeni sunuyor. Avusturya'da tüm marketlerde, Viyana'da tüm marketlerde Pindrinks. Soğuk için. Sıfır şeker, sıfır kalori, sıfır pişmanlıkla yola çıkan Viyana'da tüm marketlerde bulunan Pindrinks çok iyi bir fiyata satılıyor. Bol bol tüketin. ...22. Viyana'da Bin Tat süpermarketlerine de çok selam. Sebze ve meyve reyonundan, kasap reyonuna, şarküteri reyonundan birçok ürünler çok özel fiyata satılıyor. 22. Viyana Bin Tat süpermarketlerine...

Erdinç abi diyor ki Viyana'dan Murat Erdatlı ya. Stuttgart'tan da sevgili Resul'a çok selamlar diyor Erdinç. Öner. Erdinç abi süpersin ya. Vallahi benden de çok selam. Hem Murat abi hem de Resul abiye. Resul abi eğer canlı canlı görürsem selamını iletirim. Görüntülü ararım seni. Stuttgart'tan. Kıymetli dinleyenlerimiz, yarın sabah Almanya'da olacağım. Ve tabii ki tam uçuş saatim havada olacağımız için keşke bir imkan olsa ya. Türk Hava Yolları neden bana böyle bir imkan yapmıyor? İbo'cum yayınını gel buradan yap. Havada yayın yapmak çok havalı olmaz mı ya? O yüzden yarınki yayınımızın yerine cumartesi günü gündüz Stuttgart'tan sevgili Nuray ablanın dükkanından yayınımızı gerçekleştireceğiz. Bilginiz olsun. Southside Piercing'den Nuray ablanın Stuttgart'taki dükkanın, abla dedim burada yayın yapabilir mi? Tabii gülüm, ne zaman, ne demek, mekan senin dedi. Sağ olsun. Abla dedim bir de ikramlar falan alabilir miyim hani? Ne demek ki bocum, gün boyu ikram var. Çok iyi ya. O yüzden bugün hikayemde de Instagram hikayemde de paylaşacağım. Stuttgart'ta olanlar varsa belki beni görmek isteyen, sarılmak isteyen, gelirken de böyle eli boş gelmeyen bir parfüm, bir çikolata veya kahve çekirdeği olan herkesi kesinlikle davet ediyorum. Eli boş gelmeyin. Pindrinks'le maksimum seviye çıkarttık radyo yayınını. Bir şarkı molası verelim. Sonra veda için buradayım. Şu şarkı çok iyi.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bugün radyoda canlı canlı İbrahim Elden yayındaydı. Sizlerle olmanın tabii mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşadık. Mesaj atan, dinleyen, dinleten herkese teşekkürler. Unutmayın, radyoyu dinlemek kadar dinletmek de çok önemli. O yüzden her gün diyorum ya, en yakın arkadaşını radyoya getir diye. Bizim için en yakın arkadaşın çok kıymetli. Seni çok seven, senin için kıymetli olan arkadaşını radyoya getirirsen biz de mutlu oluruz. Mesela Murat abi ne yaptı? Gitti Erdinç abiyi getirdi. Erdinç abi önce kızlarını, sonra damadını, sonra en yakın arkadaşını. Bakın ne kadar ailemiz büyüyor. Sonrasında şimdi Resul abi bizi tanıdı. Stuttgart'ta. O da en yakın arkadaşını getirecek. En yakın iki arkadaşını, kankasını. İşte böyle bir radyomuz var. Dinle diye. Mesela nasıl ben sevgili kuzenim Ayşegül'ü davet ettim. Ayşegül gitti. Ecem, Ezgi, işte bizim Nida, Sena, işte Nagihan, bir sürü kadromuz oldu. Nuray abla nasıl gitti? Bircan'ı tanıştırdı. Bircan en yakın sevdiği arkadaşlarını getirdi. İşte Çiğdem'di, sevgili Figen'di. Ne kadar güzel bir aile olduk, arkadaş olduk. Fatma'yı getirdi mesela. Sonra o onu getirdi. İşte Viyana'da Işık hızıyla bir kişiyi tanıdık, 10 kişi geldi. Böyle böyle. Mesela Hollanda'dan sevgili Ayşe ilk bizim programımızı dinledi. İbrahim Elden mesaj attı. Ben ondan sonra Hollanda'daki ağ büyüttürdük dostlarımıza. O yüzden ben bunları niçin anlatıyorum? Ailemiz her geçen gün büyüyor. Yani biz beraber güçlüyüz. O yüzden ya benim hep böyle bir sloganım var. Ben değil yani biz. Çünkü biz kelimesi çok kıymetli. Birisi sürekli ben derse ondan hiçbir şey olmaz. Bilin ki yani mantar tabancısı yani. Tak tak tak. Kimi bu denli konuşur oldu. O yüzden en güzeli işte o kadar. Gerçekten süper. Semra abla yeter. Güzele. Harbi yeter ya. Gelsin dur. Ablam seviyor böyle. Ama şu oksijeni çıkart artık. Oksijeni bekliyoruz biz. Yeter yani, yeter şarkısı yeter yani. Abla seviyor seni ya. Bizim prensesimiz Semra Sima. Nazım geçiyor onu, bana süt getirecek. Ben ondan sonra ona yoğurt yapacağım. Yoğurttan kim faydalanacak? DJ Melisa. Ne alaka ya? O gün istedi ya, İbrahim ben de istiyorum diye. Süpersin kuzen diyor Nida, sağ ol kuzenciğim.

0: yeter.
1: Sana sözüm var, seni fabrikaya gideceğiz demiş. Aha.
0: Bana çektirdin.
1: Hangi gün geleceksin? Resul abi, fabrika ne zaman açık? O gün geleyim.
0: Aşkın içimi, sen...
1: Kardeşim sen bana konum at, Stuttgart'a gelince ben gelirim demiş.
0: Artık anlasam,
1: neredeysen ben seni alırım.
0: Sensizlik inan canıma yeter.
1: Kesin geleceğim demiş. Resul abi biz sana konum atalım, sen gel. Çünkü biz şimdi Nuray ablanın dükkanında toplanacağız. Onun çok güzel bir piercing dükkanı var. Southside piercing, sağlıkla ilgili. Mesela benim şu an inanılmaz başım ağrıyor. Migren yok bende ama biraz da böyle enerji yükleteyim ablama. Kulağıma bir piercing taksın. Her gün açıkmış diyor fabrika. Çikolata fabrikası. Vallahi götür beni ya Resul abi. Biz Erdinç abiden senin numaranı alırız. Şimdi radyoda ben görüyorum ama kişisel verileri koruma kanunu olduğu için senin isteğin doğrultusunda bana numaranı vermen lazım. Erdinç abiye sen numaranı at, İbo'ya at diye. Erdinç abi bana atsın, olur mu abi? Yani ben buradan radyodan direkt numaranızı alıp selam veremiyorum KVK gereği. Yani senin isteğin olması lazım. İbo beni ara diye. İstekli misin abi?
0: Sen varsın ya sevdar, rüzgar ese artık anlasam seven kalbimi, sensizlik inan canıma yeter. Öyle yaktı ki aşkın içimi, sen varsın ya.
1: Tamam gelirim diyor, gel abi gel.
0: Artık anlasam seven kalbimi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, artık benim için gitme zamanı. Sizi çok seviyorum. Pindrinks'e teşekkürler. Şekersiz ve glutensiz, sıfır kalori, muhteşem bir içecek. Soğuk için Pindrinks. Teşekkürler İbrahim Elden'in sunduğu. Bin Tat Süpermarketleri İbrahim Elden'in sunduğu. Ben artık şimdi biraz dinleneyim arkadaşlar. Bir siesta yapayım. Bir saatlik bir uyumam lazım çünkü. Sonrasında artık bir spa'ya gideceğim. Bir kese köpük yaptırayım, bir masaja gideyim. Vallahi o kadar iyi gelecek ki, yemin ediyorum o kadar iyi gelecek yani. Yarın çünkü Stuttgart'a böyle 35 bin fit enerjiyle gitmem lazım.

İboban'a çikolata şelalesi al demiş. Ya süpersin Ezgi, alacağız. Her şey olacak, sen merak etme. İbo beni ara, sana Almanya WhatsApp'ını yollayacağım demiş. Erdinç abi atar bana. Resul abi. Erdinç abi dinliyorsan Resul abinin numarasını bana WhatsApp'tan atar mısın? Teşekkür ediyorum. Ne güzel ya, radyo iletişim. Radyo bir iletişim aracı olduğu için iletişim kuruyorum şu an. Yurtta aşk, cihanda aşk, her yerde aşk. Çok iyi bir şarkı ya.

Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber. Elektriğe kriz anında 10 sent sınırı. Avusturya hükümeti olası bir enerji krizinde haneleri korumak için yeni bir fiyat sabitleme sistemi hazırlıyor. Tasarıya göre kriz koşulları oluşursa hanelerin temel elektrik tüketimi kilowatt saat başına 10 sentle sınırlandırılacak. Uygulama şu anda yürürlükte değil ve yalnızca belirli şartlarda devreye girecek. THY Viyana çıkışlı uçuşlarda indirim başlattı. Türk Hava Yolları Viyana çıkışlı uçuşlar için yeni bir kampanya başlattı. Yolcular 20 Eylül'e kadar bilet alırken VBR 2026 promosyon kodunu kullanarak dünya genelindeki uçuşlarda %20'ye varan indirimden yararlanabilecek. Kampanya 1 Mayıs 2027'ye kadar yapılacak seyahatlerde geçerli olacak. İndirim yalnızca uçuş bedeline uygulanacak, vergi ve ek ücretleri kapsamayacak. Bazı tarihlerse kampanya dışında tutulacak. Son 260 yılın en sıcak yazı yaşandı. Meteoroloji verilerine göre 2026 yazı Avusturya'da son 260 yılın en sıcak yaz ayı olarak kayıtlara geçti. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 2,6 derece üzerinde seyretti. Ülke genelinde sıcaklık rekorları kırılırken yağışlar normalin altında kaldı. Avusturya'da her gün 19 şirket iflas ediyor. Avusturya'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflasların sayısı hızla artıyor. Kredi Koruma Birliği'nin raporuna göre ülkede her gün ortalama 19 şirket ve 27 kişi iflas başvurusunda bulunuyor. Özellikle ticaret, inşaat ve gastronomi sektörlerini etkileyen iflaslar nedeniyle bu yıl 15 binden fazla çalışan mağdur oldu. Sınır kontrolleri 6 ay daha uzatıldı. Avusturya düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Macaristan, Çekya, Slovakya ve Slovenya sınırlarındaki kontrolleri 6 ay daha uzattı. Pandemi yardımlarında 160 milyon euro geri isteniyor. Avusturya'da pandemi döneminde işletmelere verilen devlet yardımlarına yönelik denetimler devam ediyor. Maliye Bakanlığı haksız veya kurallara aykırı alındığı belirlenen yardımlardan toplam 160 milyon euronun geri istendiği açıklandı. Kurallara uygun şekilde destek alan işletmelerin ise endişe etmesine gerek olmadığı belirtildi. Yüksek tutarlı nakit ödemelere sınır geliyor. Avusturya'da 2027 yılından itibaren yüksek tutarlı nakit ödemelere yeni kurallar getirilecek. Ticari işletmelerde 10 bin euronun üzerindeki nakit ödemeler yasaklanacak. 3 bin euroya aşan nakit alışverişlerde ise kimlik ibrazı zorunlu olacak. Kartla ödemede bahşiş baskısı tartışması. Viyana'da kartla ödeme sırasında ekranda otomatik olarak gösterilen bahşiş seçenekleri tartışma yarattı. İşçi odası büyük ve dikkat çekici seçeneklerin müşteriler üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti. Restoran temsilcileri ise sistemin hem çalışanlar hem de müşteriler açısından pratik olduğunu savunuyor. İşsizlerin sayısı arttı. Avusturya'da Ağustos ayında işsizlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %7,9 artarak 11.408'e yükseldi. En yüksek artış %16,7 ile 55 yaş üzerindeki kişilerde görüldü. IMS verilerine göre açık çıraklık kontenjanları da %37,7 azalarak 203'e geriledi. Viyana Büyükelçiliği'nde medya buluşması. Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde göreve başlayan iletişim müşaviri Mehmet Cemal Çollak, Avusturya'daki Türk medya temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükelçi Gürsel Dönmez'in de katıldığı toplantıda iki ülke ilişkilerinde medyanın önemiyle Büyükelçilik ve Türk basını arasındaki doğrudan iletişimin güçlendirilmesi ele alındı. Viyana'da çıraklık yeri bulmak zorlaştı. Viyana'da meslek eğitimi almak isteyen gençler için yeterli sayıda çıraklık kontenjanı bulunmuyor. IMS verilerine göre yaklaşık 5000 genç çıraklık yeri ararken yalnızca 500 açık pozisyon bulunuyor. Böylece her kontenjan için yaklaşık 10 genç yarışıyor. Dağ yürüyüşü faciayla sonuçlandı. Şitiermark'ta tek başına doğa yürüyüşüne çıkan 68 yaşındaki bir kadın yaklaşık 150 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Eşinin ihbarı üzerine başlatılan helikopterli aramada kadının yeri cep telefonu konumuyla belirlendi. Talihsiz kadının işaretli patikadan ayrıldıktan sonra sarp arazide düştüğü tahmin ediliyor. Sosyal medya gençleri olumsuz etkiliyor. Avusturya'da yapılan araştırmalar aşırı sosyal medya kullanımının gençlerin beden algısını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Sosyal medyada geçirilen süre arttıkça gençlerin bedenlerinden duyduğu memnuniyetsizlik de artıyor. Uzmanlar ailelere ekran süresini sınırlandırmaları çağrısında bulunuyor.
Maskeli soygunculardan biri 13 yaşında çıktı. Çekya'da silahlı ve maskeli soygun yaptıktan sonra Avusturya'ya kaçan Viyanalı 4 şüpheli otoyol polisi tarafından yakalandı. Araçta silah ve binlerce euro ele geçirilirken 20 yaşındaki iki kadın suçlarını itiraf etti. Soyguna karışan 13 ve 14 yaşlarındaki iki erkek çocuğunsa yaşları nedeniyle cezai sorumluluklarının bulunmadığı belirtildi. Emekli maaşlarına zam geliyor. Avusturya'da 2027 yılında emekli maaşlarına yapılacak artışın ayrıntıları belli olmaya başladı. Hesaplamalara göre aylık zam miktarı brüt maaşa bağlı olarak 43 ila 204 euro arasında değişecek. Ancak artışın beklenen enflasyonun altında kalabileceği belirtiliyor. Viyana'da hafif yağmur bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün havanın hafif yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklığın gece saatlerinde 11 dereceye kadar düşeceği, gün içerisinde ise en fazla 21 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Beşiktaş Avrupa'da sahne alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam İstanbul'da Fransa'nın Marsilya ekibini konuk edecek. Karşılaşma Avusturya saatiyle 21'de başlayacak. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana Slice'ntisi. Viyana FM.

Ve ben Özlem Ayran, program yapımcınız ve sunucunuz ve siz değerli yol arkadaşlarım. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. İnşallah şahane bir program olacak, şahane bir yolculuk bizi bekliyor.

Evet efendim, programımızın sponsorlarına teşekkür ediyoruz her zaman olduğu gibi. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a çok ama çok teşekkür ediyorum programımıza destek oldukları için. Ve Nova Home'la bu yolculuğu gerçekleştirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Neden? Çünkü şuna çok inanıyorum. Evlerimiz bizim sığınaklarımız, limanlarımız ya. Ve her ev aslına bakarsanız içinde yaşayanların karakterini gelenlere okur. Yani bir eve gittiğiniz zaman etrafa baktığınızda orada yaşayan insanların karakterlerini ya da ruhsal yapılarını ya da nelerden hoşlandıklarını, hayata bakış açılarını görebilirsiniz, hissedebilirsiniz. En azından ben buna çok inanıyorum. Bu yüzden de evimizin döşentisi önemli. Öyle lüksten falan bahsetmiyorum ha. Öyle anlaşılmasın.

Zaten Nova Home kişiye özel tasarımlara da imzasını atıyor. O yüzden de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Ve Pindrinks. Bugün masamda Pindrinks'im yok maalesef. Ama sizlerin masasında ya da buzdolabında inşallah vardır diyorum. %100 yerli içeceğimiz, sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e de çok teşekkür ediyorum. Ve Radyom Viyana FM'e teşekkür ediyorum. Pindrinks'i Viyana ile buluşturduğu için. Kısa bir reklam arasından sonra buradayım.

Derya Bedavacı 24 kişilik dev orkestrasıyla 5 Aralık'ta Viyana'ya geliyor. Güçlü yorum, unutulmaz şarkılar ve muhteşem bir gece sizleri bekliyor. Sadece 800 kişiyle sınırlı VIP biletlerin satışına başladı. VIP biletlerinizi ön satış noktalarından temin edebilirsiniz. Masa sıralaması bilet alım sırasına göre yapılacak ve sonradan masaya ilave kabul edilmeyecektir. Tribün biletleri ise etiket.at üzerinden online olarak satışa sunuldu. Acele edin, tükenmeden yerinizi alın. Bilgi ve iletişim için 0699 10 18 53 32 0699 10 18 53 32. Bu muhteşem geceyi kaçırmayın. Detaylı bilgi For Life IE Events ve Viyana FM sosyal medya sayfalarında. Evet efendim, yağmurlu bir günden sesleniyorum size. Sabahtan beri yağmur yağıyor ve dün gece gerçekten de inanılmaz gök gürültüleriyle bir gece yaşadık. Ama zaten zannediyorum ki mevsime uygun bir hava yaşıyoruz. Yine de biz insanlar bu tür havalarda kendimizi çok iyi hissetmiyoruz. Ben şöyle söyleyeyim, eğer yağmur yağıyorsa ben iyiyim ama yağmakla yağmamak arasındaysa böyle biraz arada derede araftayım. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Her programda olduğu gibi bu programda da sizlerden gelecek olan mesajlar çok kıymetli. Benim için çok kıymetli. O yüzden de varlığınızı hissettirin. Yazamıyor olabilirsiniz iş yerlerinden dinleyen dostlarıma. Kolay gelsin diyorum. Ama radyonuz açıksa bir nokta koyabilirsiniz. FM seyir halinde bizi dinleyen dostlarımıza güzel mesafeler diyorum. Ve evlerinden beni dinleyen dostlarım. İnşallah işler güçler bitmiştir diyorum. Her programda olduğu gibi. Şöyle bir bakıyorum. Kimlerin mesajlarını görüyorum. Öncelikle Tamer'in mesajını görüyorum. Efendim Cevat'ın mesajını görüyorum. Suat'ın mesajını görüyorum. Selam abla, bol yağmurlu Pongau'dan. Yağmur değil mi? Burada da yağmur var Suat'cığım. Ve Esin kartlarını koymuş. Demek ki çalışıyor. Ve çalışırken radyosu açık bizi dinliyor. Esin'cim çok öpüyorum. Ve sevgili Ali bizlerle birlikte, Ali Ayşe'yi seviyor diyoruz ya. İyi yayınlar Özlem Hanım demiş, teşekkür ediyorum. Zekayı bizlerle birlikte, hoş gelmiş Özlem Hanım, ben de buradayım. Hoş gördüm, hoş buldum. Sen de hoş geldin.

Evet, takvim yaprağımız 17 Eylül 2026'yı gösteriyor ve günlerden Perşembe. Yani free takılmaca demiş Tamer. Evet ya, bugün böyle özgürce takılacağız. Çok da güzel bir konumuz var. Hepimizi ilgilendiren, belki de geldiğimiz şu çağda, şu dönemde 2026'yı gösterirken işte takvim yaprakları sene. Valla 2026'da bitmeye az kaldı ha. En büyük sorunlarımızdan bir tanesini bugün masaya yatıracağız ama çok özgürüz ya. Ne konuşmak istiyorsanız yazabilirsiniz. Oradan buradan, dereden, tepeden, hayattan, senden, benden, bizden her şeyi konuşabiliriz. Perşembe bugün günlerden.

Evet, güzellikler bizi bulsun. Bu arada Mustafa Çatalkaya, hoş geldin. Az sonra geleceğim mesajına, az bekle. Evet efendim, Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Tamer'cim merhaba. Herkese selamlar, sevgiler. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne örüyorsun? Valla ne örüyorum? Hava o kadar kapalı ki sanki böyle gökyüzü gri'nin grisi. Bir nefes olur yanımda. İşte sabah yağmur yağdı. Dün akşam da bayağı yağmur yağdı. Şimdi de böyle yağmakla yağmamak arasında. Böyle arada dışarı bakıyorum Tamer. Stüdyomun camından şöyle yeşilliklere bakıyorum. Çok az zaman kaldı, bu yeşilliklerin hiçbirini göremeyeceğim. Ve hayat da böyle değil mi? Her zaman aynı manzaranın aynı manzaraya bakıyorsunuz ama aynı güzelliği göremiyorsunuz. Kimi zaman işte yapraklar sararıyor, yapraklar dökülüyor. Böyle kuru ağaçları görüyorsunuz. Bahar geliyor, yeşilleniyor, yeşilliğe bakıyorsunuz. Ama bir şey söyleyeyim mi? Her baktığınız manzaranın mutlaka güzel bir tarafı var. Önemli olan zannediyorum o güzel tarafı görebilmek. Korkma, hiç yanındayım sen. Ben oldukça dünya bile dar değil. Şimdi diyeceksiniz ki sen görebiliyor musun her zaman her baktığın manzarada? Hayır efendim ya, ben de sizden biriyim. Sade vatandaşım. Ben de zaman zaman karamsar düşünebiliyorum. Valla Tamer demiş ki ben de canım sıkkın seni dinliyorum ama sıkı can iyidir derler, kolay çıkmaz, saygılar. Kim demiş onu ya, sıkı can iyidir kolay çıkmaz? Ya o bence fakir tesellisi. Hayır efendim, can sıkıntısını bir kenara koyalım Tamer'cim. Böyle bir unutalım can sıkıntısını, böyle yolun akışına doğru yol alalım. Valla bugün çok güzel bir konumuz var, konuşacağız inşallah. O yüzden de ben inanıyorum ki canın hiç sıkılmayacak. En azından 2-2,5 saat. Tamer demiş ki günün sözünde, insanoğlu değil miyiz? Yıllarca peşinden koştuğumuz bazı şeylerin günü birlik telaşlarını yaşıyoruz. Hep. Hep mi? Gerçekten. Her kuşku bir anlık, gönüller ritme. İnsanoğlu değil miyiz? Yıllarca peşinden koştuğumuz bazı şeylerin günübirlik telaşlarını yaşıyoruz hep. Evet ya, çok günübirlik yaşıyoruz ama hele hele bu çağda günübirlik yaşamak durumunda kalıyoruz. Çünkü geleceği artık görmekte zorlanıyoruz gerçekten de. Efendim son günlerde bomba etkisi yaratan ve piyasaları alt üst eden borsayı, Türkiye'de borsayı sallayan, vallahi birçok insanın da ağladığı bir olay var biliyorsunuz. Katılım evim ve bir evim macerası. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Bundan yıllar yıllar önce Batuhan demişti ki, anne demişti, neye girsek biz böyle hüsranla çıkıyoruz o işten. Bu Bitcoin'ler falan ilk yeni çıktığı zaman dediler ki hadi Bitcoin alalım biraz. Hani altın yatırımcılarından bir miktar Bitcoin'de paramız battı arkadaşlar. Bitcoin'de batmadı. Bitcoin'i idare edenler bizi dolandırdılar, aldılar, kaçtılar parayı. Yani Bitcoin'le ilgisi yoktu. Hiç olmayacak bir şey yaşadık. Evet, katılım evin macerasında da... Bundan 4 ay önce dedim ki Batuhan'a bir sürpriz yapayım, onu bir sisteme yazdırayım, bir yatırımı olsun, kıyıda köşede bir yatırımı olsun. Katılım evimden arabaya girdim arkadaşlar ve şu anda ne olacak bilmiyorum. Gül oya, henüz Batuhan'ın haberi var mı yok mu bilmiyorum. Güya Kasım'da arabamızı teslim almamız gerekiyor ama hiç olmayacak bir şey oldu. Evet, katılım evimin sahibi kaçarken yakalandı ve şu anda çok şaibeli şeyler dönüyor. Yani velhasılı kelam, bazen bazı insanlar için şöyledir gerçekten de, neden böyle oluyor ki, neden bana denk geliyor ki gibi düşüncelere kapılıyoruz. Ve ardında da şöyle bir şey var, arkadaş ben ne bassız bir bedeviyim yahu. Dertlere karıyorum. Say, say.
Merak etme Tamer'cim, ben de fakirim.

Valla Çanakkale yöresine ait bir Türk Halk Müziği çalışmasıydı aslında ama pop versiyonunu dinlemiş olduk. Bak şimdi, bu şarkıyı İngiltere'ye gönderiyorum. Merhaba, güneşli İngiltere'den Özlem abla, nasılsın? Cevatçım iyiyim. Sen nasılsın? İnşallah iyisindir. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Ben de sana diyorum ki iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler. Bak bu şarkıyı senin için aldım sıraya.

Mustafa Çatalkaya. Ne güzel bir fotoğraf ya. Valla. Ya Mustafa, valla acayip güzel çekimler yapıyorsun. Bir an o yoldayım seninle. Buradayım, burada. Hoş geldin, iyi yayınlar diliyorum abla. Seni.

Evet, Suat eşiyle anlaşmış. Dua ediyor şu anda. Yağmur dinmesin. Yağmur altında yürüyüşe çıkacaklarmış. Öyle anlaşmışlar. Eşi de izinliymiş. Oh mis! Romantizme bak sen. Erdatlı babacığım merhaba.

0: gökyüzünde.
1: Evet, Cevat'ı iyiymiş, teşekkürlerini iletmiş, şarkıyı da beğenmiş. Sen İngiltere'de güneş topla benim için. Ve bizim için. Selamun aleyküm yayınlar kızım. Hoş geldin, herkese selamlar, saygılar. Hoş gördüm, hoş buldum babacığım. Ben yanıma keyfimin kahyasını, daşa gönlümü, paşa gönlümü, tepemin tasını alarak hep beraber burnumun dikine gitmek istiyorum. İçimde bir sıkıntı var. Ay, dün bende de vardı Erzat'ta babacığım valla. Bir de akşam şey oldu böyle, eyvah dedim ya, bir şeyler olacak herhalde. Böyle bir gök gürültüsü falan filan, dışarıdan sesler geliyor. Bütün gün böyle içim daraldı, içim sıkıldı. Hiç sebebini bilemediğim böyle bir şey vardı içimde. Huzursuzluk vardı. Sonra işte gök gürültüsü falan olunca Sasha, yani benim evimin kedisi, başladı oda oda gezip miyavlamaya. Ama nasıl miyavlamak, susturamıyorum. Ay dedim, ne oluyoruz? Acaba bir şeyler mi olacak? Hani onlar hissediyorlar ya her şeyi önceden. Öyle biraz şey oldum dün. Ama çok güzeldi. Yanına keyfinin kahyasını almış. Paşa gönlünü, tepesinin tasını hep beraber burnunun dikine gitmek istiyormuş. Gerçekten ya, çok iyiydi.

0: Halcim, ne güzel bir fotoğraf öyle.
1: Ben de seni çok ama çok öpüyorum kocaman ve sıkı sıkı sarılıyorum. Söz sende.
2: Merhaba, radyomuzun kraliçesi.
1: Teşekkür
2: Hoş geldin,
1: ederim.
2: sefalar getirdin
1: Merhaba,
2: ablacığım.
1: hoş gördüm.
2: Sana sımsıkı sarılıp kocaman öpüyorum. Sana bizlere güzel bir yayın akışı diliyorum.
1: İnşallah.
2: Ben şimdi evde işlerimi bitirdim. Dışarıda ufak bir işim var. Dışarı çıkıyorum. Ara ara sesindeyim. Öpüyorum. Görüşmek üzere.
1: Şu anda radyon açık mı? Onu merak ettim. Sıra sana gelinceye kadar acaba diyorum radyosunu kapatmış olabilir mi? Zuhal'cim çok öpüyorum seni.

Ayten. Ayten. Ayten. Selamun aleyküm ablacığımız. Mutlu bir gün olması dileğiyle sana kolay gelsin. Bulgaristan'dasın diye düşünüyorum. Bulgaristan'a sevgiler, selamlar gönderiyorum. Tabii bana da kolay gelsin. Sesinde iyiyim. Buralar çok sıcak. Çok da iş var. Bizde çok da iş var bizde. Kulağımız sende. Umarım iyisindir. Çok iyiyim, çok iyiyim. Vallahi sizin oralar sıcak. Burada bildiğin yağmurlu bir hava var. Ve tüm Miyan FM ailemizle kocaman kocaman sevgiler, saygılar ve seni kocaman öpüyorum bal yanaktan. Seviliyorsun. Sen de çok seviliyorsun.

Evet, çocukluğumun şehri Akşehir'e sevgiler, selamlar. Bu sene gelemedim Akşehir'e gerçekten. Çok istememe rağmen gelemedim. Yani şöyle kış bastırmadan bir Akşehir yapasım var aslında. Baba yarımı da çok özledim. Böylece Akşehir'e de sevgiler, selamlar göndermiş olayım. Gökselcim merhaba. Yağmurlu bir günden selamlar, sevgiler, iyi yayınlar, iyi dinlemeler. Sana da iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler. Bu arada son Akşehir ziyaretimde nasıl yağmur yağıyor, nasıl yağmur yağıyor. Çok güzel yağmur videoları çekmiştim, hakikaten çok güzeldi. Ben yağmuru seviyorum ya. Yağmurla bir derdim yok benim. Yağmamasıyla derdim var.

İstanbul'a sevgiler, selamlar. Ardacığım merhaba. Hello, ben geldim. İyi yayınlar abla. Saat 4'te hastane randevum var. Ona hazırlanıyorum, dinlemedeyim. Hoş geldin. Hadi bakalım, 4'e kadar birlikteyiz herhalde.

Kafamızın içi gerçekten çok dolu. Sık sık söylüyoruz ya, kafamın içini bir salsaydın. Ferhat Göçer de çok güzel ifade etmiş. Efe, Efe. Şu an radyosu açık değil zannediyorum ama mesajını bırakmış ama. Çok seviyorum ya. Böyle vefa dediğimiz şeyin var olması ve bunu hissettirmeniz benim için çok kıymetli. Merhabalar. Kendim bugün yokum ama kalbim sizlerle, iyi yayınlar demiş. Ya bu da bir şey değil mi ya? Bu çok güzel bir şey değil mi? Teşekkür ederim. Sana da kolay gelsin diyeyim. Her ne kadar duyamasan da.

Evet efendim, iletişim çağındayız ama iletişimin en düşük olduğu zamanları yaşıyoruz. Nasıl bir iletişim çağı bu, anlamış değilim açıkçası. Öyle diyorlar ya, iletişim çağı. İyi de ortalıkta bir sürü iletişim kazası var ve iletişimsizlik dediğim şeyin de çok ivme yaptığını düşünüyorum, zirve yaptığını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama artık iletişimin olabilmesi için hani eskiden eski insanlar ve ben şöyle bir şey söylüyordum. İletişimin olabilmesi için en az iki kişinin olması lazım. Pekala, artık öyle mi? İletişimin olması için illa iki kişinin olması mı gerekiyor? Yapay zekayla dertleşen insanlar var. Yapay zekaya isim koyup onu dost bilen, her şeyini paylaşan insanlar var. Var artık, var. Evet efendim, insanlarla ilişkilerimizi ayarlayamadığımız bir devirdeyiz. Kimi insan hayatımıza fazla yaklaşıyor, canımız yanıyor. Biz de onu hayatımıza birdenbire long diye alıyoruz, mesafeleri kaldırıyoruz. Sonra canımız yanıyor. Kimi insansa çok uzak duruyor, çok mesafeli, varlığını bile hissedemiyoruz.

0: Evet hani soruyu soruyorum. Doya doya bu konuyu konuşacağız bugün. Uy. Benim iletişimim çok iyi. Herkesle iyi anlaşıyorum. Kimse benim canımı yakmıyor.
1: Neden? Nasıl? Nasıl başarıyorsun bunu?
0: Var mı böyle diyen? Efendim hayatınızdaki insanlara baktığınızda siz doğru mesafeyi bulabiliyor musunuz? Merak ettim. Siz bulabiliyor musunuz? Ben çok zorlanıyorum.

Bu aralar böyle tatilden geldiğimizden beri sorduğum sorulara cevap almakta biraz zorlanıyorum. Programın son demlerinde açılıyorsunuz, sonra da koştur koştur oluyor. Arkadaşlar bir kendinize gelir misiniz? Artı 43 660 130 19 79. 19 79. Ne güzel bir telefon numaramız var. Gözleri badem, dudaklar kızarık nar gibi, delirt beni. Evet, hayatınızdaki insanlara baktığınızda siz doğru mesafeyi kurabiliyor musunuz? Gerçekten bu sorunun cevabını sizden gelmesini istiyorum. Çünkü çok merak ediyorum. Acaba ne düşünüyorsunuz? Evet, bazen biz insanoğlu olarak, Allah'ın bir kulu olarak birine biraz daha yaklaşmak istiyoruz. Mesafeyi birazcık azaltmak istiyoruz. Ama yaklaştıkça ne oluyor? Böyle çok da hoş şeyler olmuyor. Bazen kendimizi korumak için mesafeyi açıyoruz. Mesafeli oluyoruz. Adımız ukala oluyor. Kendini beğenmiş oluyor. Bu kez de sıcaklık kayboluyor. Samimiyet kayboluyor. Ne edeceğiz acaba? Ne yapmamız lazım?

Herkes sustu yalnız. Niye sustunuz arkadaşlar? Bu program interaktif bir program ve sizin programınız. Çok basit bir soru sordum. İnsanlarla aranızdaki mesafeyi ayarlayabiliyor musunuz dedim. Kimlerin radyosu açık acaba? Aa, herkes sustu. Çok mu zordu soru? Çok mu zordu? Atış serbest diye başlarsanız isim de okumuyorum he. Allah Allah. Bugün günlerden cuma olsaydı, Allah rızası için şu cuma vakti bir mesaj atar mısın?

Ay, tatlı babam demiş ki ben kuruyorum da onlar doğru yerde durmuyorlar. Bütün suç onlarda değil mi Erdatlı babacığım? Ne oluyor? Neden durmuyorlar? Neden? Mesafeler tek coğrafya kitaplarında geçerlidir. Tamer yok artık. Coğrafyası bozuk insanlara ne yaparsanız yapın olmaz. Ya arkadaş Tamer'cim, herkesin mi coğrafyası bozuk ama? Yani herkesin mi bu ara gerçekten herkeste böyle bir sıkıntı var. Ya ben şey diyorum, eskiden böyle bir sorunumuz yoktu. Ne bileyim, çat kapı gittiğimiz insanlar vardı. Hiç düşünmezdik, çok samimiydik. Ayaklarımızı uzatıp otururduk. Arkadaş ne kadar saygısız. Geldi evime, ayaklarını uzattı, oturdu. Laflarını sonradan duyuyorsunuz. Ben bizzat yaşadım bunu. Ya arkadaş ben samimi bildim seni, geldim evine. Sen benim samimi arkadaşım değil miydin? Ayaklarımı uzatıp oturamayacaksam niye geleyim ki senin evine? Deyip bütün iletişimi koparıp, yolda görsem tanımam artık seni deyip

Evet, aynen öyle. İnsan bildik sevdik. Biz ne kabahat. Meğer sen insan değilmişsin. Bir melek misin? Bizdeymiş kabahat.

Evet, aslında şöyle düşünün. Belki de mesele insanlardan uzak durmak ya da herkesi hayatımıza almak değil. Mesele doğru mesafeyi bulabilmek. Tamercim, Allah aşkına coğrafyada falan deme bana.

0: İnsan bildik sevdik biz de kabahat.
1: Gerçekten insan yerine koydum seni, sevdim, sevdim, çok sevdim. Ne oldu sonra? Ya bir merhabayı esirgiyorsun benden. Bir de böyle daha küsmüş, daha haberi olmuş ya da tavşan daha küsmüş, daha haberi olmamış. Yani böyle benim tarzımda böyle yanlış davranan insanlar varsa iletişim tamamen sıfır. Ya ne yaptım sana? Hiç benimle görüşmüyorsun, beni aramıyorsun. Ne yaptım sana? Konuşamam. Konuşamam. Seninle konuşamam bu konuyu. Şenol, hoş geldin.
2: Merhaba Ezlem Hanım, hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar.
1: Teşekkür ederim.
2: Bu senin yayını dinleyen sincaplar hangi deliğe girdi acaba?
1: Bilmiyorum ki.
2: Ben çalışıyorum, yazmayı da hiç sevmiyorum.
1: Biliyorum.
2: O yüzden böyle sesli mesaj atıyorum. Her şeye de cevaba da sesli mesaj attım mı yayın gidiyor. Vallahi ben ayırtabiliyorum. Mesela... Gençliğimde onu yapamadım. Olmamıştı yani. İşte gençlik dönemi. Hı. Ama insan belirli yaşa geldikten sonra ne ayırabiliyor. Yani
1: belli yaş ne
2: hayatımda ya? Valla 2-3 tane adam gibi adam olsun.
1: Yeter.
2: Tabii eşim dışında,
1: yeter.
2: Çocuklarım dışında yeter.
1: Yeter.
2: Nerede çokluk, orada
1: evet,
2: topluk.
1: Evet.
2: Sen anladın onu.
1: Anladım onu.
2: Tamam mı?
1: Bir
2: hadi
1: an,
2: sonra yine
1: bir
2: atarım.
1: Bir an söyleyecek zannettim.
2: Köstebekler bir şey yazmazsa sen şöyle yap, bak bana işaret, bak şöyle bak.
1: Ay ay.
2: Böyle yayında yaptığın zaman ben hemen sesli mesaj patlatırım, sıkıntı yok.
1: Ya
2: ama
1: ben,
2: yazmayı sevmiyorum zaten.
1: Ama işte bende şöyle bir sorun var Şenol, ben ıslık çalamıyorum. Ancak bu kadar çıkıyor benden. Niye ıslık çalamıyorum ki ben acaba?

0: Merhaba Raşit. Anıları mı yad ediyoruz?
1: Bugünkü falım 39. Onu kullanan varsa 38. O da varsa 1. Teşekkür ederim.
2: Gözün yüksekte senin, burnun havada.
1: Çok stresli bir gün, hemen yazıp çıkıyorum dersem inanma, ve fal tutmuyor. Onu da biliyorum. Gıcıklığına yazdım. Teyze, halay çekmeyi biliyorsun. Ama otobüste yer istiyorsun. Dün bana bir video gönderdi de Raşit valla. Ya çok güzel bir halay videosu. Halayın başında iki tane teyzemiz var. Teyzemiz diyorum da ben yaşlarda olma ihtimalleri çok yüksek. Bu arada o kadar güzel. İlk defa öyle bir halay izledim bir de. Yani ben halayı çok severim bu arada. Ama değişik bir halay. O iki baştaki iki teyzemiz şahane halay çekiyorlar. Raşit'teki bakış açısına bakar mısınız? İletişim kazaları böyle oluyor işte. O teyzeleri tanımıyor Raşit. Yani hiç tanımadan şöyle bir yorum yapıyor mesela. Bu teyzeler otobüse bindiklerinde kesin yer istiyorlardır.
3: Ayağım ağrıyor evladım. Ayağım, bacağım. Basamıyorum, bana bir yer ver hele.
1: Mi diyorlardır acaba? Hiç sanmıyorum, belki de demiyorlardır Raşit. Ay ne güldürdünüz beni. Beni arka planda bayağı güldürüyorsunuz ya. Osman abi hoş geldin. Sefalar getirdin noktasını koymuş. Demek ki çalışıyor. İyi çalışmalar ve iyi dinlemeler. Aytencim sen fındık toplamaya devam et. Kız ablam fındık topluyorum. Nasıl cevap vereceğim? Tamam sen fındıklarını topla.
0: Bir türkü geldi aklıma.
1: Tamer demiş ki o zaman matematik deyim. Hesaplar tutmuyor. Mesafe değil mi? İnsanlarla aramızdaki mesafede neden gerçekten rakamlar, hesaplar tutmuyor? Mesela biriyle bir iletişime geçiyorsunuz. İyi bir insan, düzgün, böyle efendi, hanımefendi. Tamam ya, biz bununla muhabbeti biraz ilerletebiliriz diyorsunuz. Şöyle düşünüyorsunuz, 1+1=2 eder gibi. Ama sonra eşitliğin karşısında koca bir sıfır görüyorsunuz. Koca bir sıfır. K'yi de ne yaptım acaba?

0: Ispartalı Ayşe, biraz önce seni düşünüyordum. Düşündüm yani. Hemen ardından Fırtına Mehmet'i düşündüm. Neyse arkadaşlar, dünkü programı dinleyenler belki merak etmişlerdir. Fırtına Mehmet işte 8 kilometrelik yürüyüşünde ne yaptı? Yağmura yakalandı mı? Kanala düştü mü? Başına bir iş geldi mi? Merak etmeyin, sağ salim evine dönmüş. Ara ara ağaç altlarına sığınmış yağmur yağdıkça. Zaman zaman yürümüş, zaman zaman durmuş. Ama eve sağlıklı bir şekilde dönmüş. Çok da keyif almış. Vuhu! Çok tatlısın, tatlısın, tatlı. Sen de öylesin Ayşe. Abam. Efendim. Evet, şimdi şöyle bir sesli mesaja doğru yol alalım. Sonra gidip kahvemi yapacağım. Evet Ayşe'cim, söz sende.
1: Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde. 2026 yıllarında... bir yana FM diye bir radyo varmış. Bu radyoda da Özlem Ayral diye güzel sesli bir kadın yaşamış.
0: O ben oluyorum.
1: Bu kadın saat 1 olduğunda bütün dinleyicilerini, onu çok seven dinleyicilerini, kimisi Hollanda, kimisi Almanya, kimisi Viyana, kimi İstanbul, hepsini bir araya toplayıverirmiş. Saat 2 olduğu zaman da kahve saati demiş.
0: Evet, çok az kaldı.
1: İpletmeden kahvesini içermiş. Ve herkes onun o kahveyi yudumlayacağım diye o saati beklermiş. Sonra günlerden bir gün bu Özlem Ayral acaba devamı ne olabilir?
0: Ben böyle dondum kaldım mikrofonumu. Bekliyorum. Sonra da demiş ki herkes bir yorum yapsın devamına. Evet, önce benim tanıtımımı yapmış, Viyana Efendim'in tanıtımını yapmış, her gün saat başı içtiğimiz kahveyi söylemiş. Sonra demiş ki günlerden bir gün Özlem Ayral

0: geçiyordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım? Öyle mi sandın?
1: Dıdısını dıdısını parasını pulunu attım.
2: Bu şarkı beni çok güldürüyor. Evet, Şenol. Afrasını tafrasını. Vaa, Şenol'dan bir ses kaydı daha geldi. Söyle bakayım.
3: Bak, Raşit dışa attı, dürttü beni, gördün mü? Bu şey şaka maka şimdi, Raşit tabi onu öyle dememiştir de.
2: Ne?
3: Yani ha. Umuyorum öyle düşünmüyordur.
2: Ha.
3: Yoksa acayip düşman bilirim onu.
2: Eyvah.
3: Bu yaşlılara bu videolar oluyor ya işte, yer vermeme falan filan.
2: Ha.
3: Yani biraz beddua gibi olacak ama. Yani Rabbim öyle düşünenlere iki katını versin. Gerçekten ben acayip sinir oluyorum öyle. Burada da bazen çocukları görüyorum. Yaşlı insanlar ayaktayken onlar oturuyor. Vallahi ben sormuyorum buradaki gençlere. Şöyle yakasına tutuyorum. Diyorum ayağa kalk. Niye diyor. Diyorum burada yaşlılar var. Ayağa kalkma zorunluluğum var. Yani burada net olarak zorunluluk diye bir şey yok ama saygıdan kalkman gerek. Yani öyle bir kural var. Evet. Metrolarda özellikle.
2: Aynen.
3: Yani buna gençlerimiz biraz daha dikkat etsin. Yani
2: etmeliler.
3: Hep diyoruz ya işte Allah var falan filan. Hani Allah zaten her şeyi görüyor. O yüzden biraz nasıl diyeyim sana, yanlış bir şey de konuşmak istemiyorum. Biraz vicdanlı davranmak lazım. Bu konu benim için çok önemli. Yani bu özellikle yaşlılara karşı bu saygısızlık, özellikle maalesef genç neslin işte anneye babaya olmayan saygısızlığı, tavırları hiç hoşuma gitmiyor. Vallahi herkes aklını alsın.
2: Ya şimdi...
3: Aklını başına alsın. Bak sinirden cümle bile kuramıyorum artık. Raşit dürtüp durma bak, acayip adrenalin patlamış zaten, sinirim var ha burada işte. Yarım saat sonra da işi bırakacağım, çalışmıyorum, protesto ediyorum.
2: Eyvah eyvah. Şimdi şöyle bir şeye şahit oldum. Geçtiğimiz senelerden bir tanesinde. O zaman arabam yoktu. Demek ki 3 sene önce, 4 sene önce falandı. Toplu taşım araçlarından bir tanesindeyim. Isparta'da bir tane toplu taşım aracı var bu arada. Dolmuş falan yok, sadece otobüs var. O da halk otobüsü. Otobüse bindim. Nereye gidiyorum hatırlamıyorum ama bir yere gidiyorum. Orta yaşım biraz üstünde bir... Yani teyze diyeceğim de ben yaşlarda diyeyim. Bir kadıncağız, malumunuz Isparta'da da Süleyman Demirel Üniversitesi var ve üniversite olduğu için de öğrenci kitlemiz yoğunlukta. Muhtemelen öğrenci, böyle başını cama dayamış oturuyor. O teyzemiz yaklaştı. Evladım dedi, ben dedi hastaneden dönüyorum. Çok rahatsızım dedi. Bana yer verme ihtimalin var mı gibi. Böyle kibar söylemedi tabii. Isparta şivesiyle söyledi. Şeyde çocuk da döndü dedi ki ben de çok hastayım ve çok gerginim. Bir sürü sorunum var, kalkamayacağım dedi. Ben böyle şoka girdim. Hemen ben oturuyordum. Çağırdım hanımefendiyi. Buyurun dedim ben size yer vereyim. Ama otobüste bir sürü insan var. Yani benden önce yer vermesi gereken. Enteresan, böyle garip bir hal aldı artık insanlık ilişkileri. Bu arada kimse kimseye yer vermek zorunda mıdır? Bu da tartışılır. Ama yani bu gerçekten de bence çok güzel özelliklerden bir tanesi. Evet, herkes yorgun olabilir ama 30 yaşlarındaki bir insanın yorgunluğa tahammülüyle 60 yaşındaki bir insanın yorgunluğa tahammülü arasında dağlar kadar fark var. Bunu en azından ben çok net yaşıyorum. Yani tamam, sen de yorgunsun, sen de insansın, ben de insanım. Ama ikimizin yorgunluğunu eşitlemek çok doğru gelmiyor. Ve saygı dediğimiz şey orada devreye giriyor zaten. Bence çok güzel bir hareket. Hareket güzel bir hareket. Yani yaparsın yapmazsın, uyarsın uymazsın. Ben Şenol gibi böyle sert köşeleri olan bir kadın değilim. Yapman lazım kardeşim, kalk oradan falan diyecek bir kadın değilim ama en azından güzel bir hareketin kahramanı olabilirsin ya. Bugün hele çağımızda birçok insan bunu yapmıyorken senin yapman bence güzel bir hareket ve kahramanlık. Havasını beraber attım bile tek elimle, şimdi ne haber? Evet, hesaplar hep tutsaydı Tamer burada burnunu sürtmezdi. Ne münasebet, Tamer hep burada. Erdatlı babacığım, bu cümleni kabul etmiyorum. Millet tek elimle şimdiden. Raşit, sen ne diyorsun acaba? Dur bakayım, bir sesli mesajımız. Ay kahve yapmayın. Kahve saatim geçmiş. Arkadaşlar kahve yapmayın.
4: Günlerden bir gün Özlem Ayral kalkmış kahve yapmaya. Bir de ne fark etmiş? Evde bir gram bile kahvesi kalmamış.

0: Çok iyiydi ya. Bir gün.
1: Evet efendim, şimdi bugünkü konuya da birazcık cevap istiyorum. Hayatınızdaki insanlara baktığınızda siz doğru mesafeyi bulabiliyor musunuz diye sormuştum. Ve bir sesli mesajımız daha var. Ay Şenolcuğum, bir müsaade et de bir gideyim kahvemi yapayım ya. Vallahi kıyamıyorum da. Şimdi kahveye gideceğim, iki şarkı vereceğim. Sonra sizin söyleyeceğiniz şey olacak, tarihi geçmiş olacak.
2: Kesinlikle zorundadır. Bu konuyu kapatalım.
1: Kapatalım bence.
2: Senin programının yayın akışına devam edelim.
1: Evet.
2: Kesin yer verecek. Hiç bunun şey yok. Bana kim piş istediğini söylesin burada. Yaşlı insanlara 40 yaşında da olsa yer vereceksin. 50 yaşında da olsa yer vereceksin. Kusura bakmayın. Yani ben yaşlıktan 60 yaşındaki kadından bahsetmiyorum. Tabii ki hastalığı var, sonra da yer vereceksin. Ama o daha genç. Hani 70-80 yaşında, 90 yaşında ninelerimiz, teyzelerimize yer verilmiyor. Bunu asla kabul etmiyorum. İsterse 10 saat yük taşısın, yeri vereceksin. Sen gençsin. Bitti.
1: Abi, nokta. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten korkuyorum. Şenol'dan ciddi tırsıyorum ya. Tırsıyorum ya. Islık da çalan olmadı Şenol. Erdatlı babacım ama ben ıslık çalamıyorum. Evet efendim, gidiyorum kahvemi yapmaya. Aa, Selim Konya'ya sevgiler, selamlar. Bir dakika Selim ya, vallahi kırıldın mı bana? Kırılma bana. Selim. Kapını çalıyorum ben. Kahve yapmaya gideceğim Selim. Niye sildin? Vay, arada kaynamış.
3: Büyük lokmayı.
1: Bak, büyük lokmayı.
3: Büyük söz.
1: Büyük söz söyleme Şenol.
3: Aşık olmak neymiş?
1: Konya'ya sevgiler, selamlar. Valla Selim bana kırıldı gitti. Selim ve Sefa'ya buradan diyorum ki, gençler, ben sizi çok seviyorum. Ama ben yaş almış bir programcıyım. Arada böyle şeyler olabiliyor. Hoş göreceksiniz. Mesajınızı silmeyeceksiniz. Bekleyeceksiniz. Ben eninde sonunda görürüm çünkü.
3: Gözlerim.
1: Selim, hemen yaz çabuk. Çabuk yaz.
3: Sevilir.
1: Evet, sırada iki güzel eser var. İkisi de Türk halk müziği. Ben gideyim şu kahvemi yapayım. Ortalık bir sakinlesin. Oo Raşit, 2 dakika 42 saniye. Bu nasıl bir sesli mesaj arkadaş? Bırakayım programı siz yapın dermişim. Yok, şaka yapıyorum yani. Çok seviyorum ben. Hepinizin mesajlarını seviyorum. Ah, bazı mesajlardan korkuyorum tabii. Orası da ayrı konu. Müsaade var mı? Gideyim mi? Bak, Selim radyosunu kapattı. Muhtemelen. Şimdi Facebook'taki gibi böyle dürtme özelliği var mı hala Facebook'un, öyle bir özelliği? Nefret ettiğim bir özellik. Dürtme özelliği olsa şöyle Selim'i şuradan dürtsem. Selim, aç radyonu desem. Aa, Manuş Baba, dönersen ıslık çal. Var mı öyle bir şarkı? Var herhalde. Dur bakayım Manuş Baba. Tamer vardır. Sen yazıyorsan vardır. Bakayım. Bulurum. Şu şarkı, ben gideyim bir kahvemi yapıp geleyim. Efendim, artı 43 660 130 1979 WhatsApp mesaj hattımız. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla program tüm güzelliğiyle devam ediyor.

Radyonuz açık olsun. Yazdığınız mesajları silmeyin. Silerseniz çok kızarım. Kızarsam kötü şeyler olur.

0: Fırtına Mehmet. Hadi hemen alalım bir yudum. Çok güzel görünüyor kahven. Bol köpüklü. Yalnız kahvenin yanında salatalık var. Bu salatalık değil mi? Salatalık. Allah Allah dedim. Ne alaka kahve ve salatalık?
1: Benimle bir şeyler içer misin? Koşan saat.
0: Özlem Hanım merhabalar. Merhabalar Mehmetciğim.
1: Gel zamanı paylaşalım.
0: Ben geldim. Sesiniz, enerjimiz, neşemiz. Hadi hadi kahveleri hüpletelim. Yine güzel bir program, yine keyfe keder. Fırtına Mehmet olarak Hollanda'dan selamlarımı gönderiyorum. Sevgiler, iyi yayınlar.
1: Hayatın gürültüsü kalsın dışarıda.
0: Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.

0: Evet, şimdi kahvemi yudumlarken şöyle Raşit'e bir kulak verelim. Valla baya 2 dakika 42 saniye. Hadi bakalım.
1: O zaman ben de size kendi başımdan geçmiş bir olayı anlatmak istiyorum.
0: Anlat.
1: Malum haberiniz var. Bundan 1,5 sene önce karnımdan ameliyat olmuştum.
0: Evet.
1: 3 ay raporda kalmıştım.
0: Hatırlıyorum.
1: Ayağa kalkamıyordum doğru dürüst.
0: Vay.
1: Doktora gitmek mecburiyetinde kaldım. Çünkü ameliyat izin pansumanlı olması lazımdı. Tramvaya bindim. Gencim, hani gencim. Ama ne doğru dürüst kalkabiliyorum, ne doğru dürüst oturabiliyorum. Hatta durağa gelmeden bir iki durak önce kalkıyordum yerimden ki kalkabileyim. Çünkü kalkamıyordum. Benim başıma geldi, oturuyordum. Bir tane yaşlı bayan başımın ucunda duruyor. Ya, kalkmaya niteleniyorum, kalkamıyorum çünkü ağrım var. Kadın bana dedi ki neden kalkmıyorsun dedi bu genç yaşta dedi. Kadına dedim ki kalkmak istiyorum ama kalkamıyorum. Kadın oradan bana dedi ki nasıl kalkamıyorsun? Dedim ameliyat oldum bundan 1-2 ay önce kalkamıyorum. Zaten kalkacağım bir durak sonra dedim. Sonra oturursunuz dedim. İşte siz saygısızsınız, böylesiniz falan dedi. Karnımı açtım buna gösterdim. Görüyorsun
0: Oho!
1: dedim şu an ameliyatı dedim. Ve
0: Yok artık.
1: karnımda da o zaman şeyim var. Ameliyat bandı neyi var? Hani ameliyat olduğum besbelli ve olay da şöyle gerçekleşti o esnada. Adını sen getir. Ameliyat bölgemden kan gelmiş ve bant kıpkırmızı olmuş. Hani çünkü pansumana gidiyor. Kadın onu görünce aa özür dilerim bilmiyordum dedi. Dedim ya sıkıntı yok bilmiyor olabilirsiniz dedim. Ben zaten kalkmak istemiyorum ama kalkamıyorum zaten dedim. Hani ameliyat olduğum dönemden o 6 ayda ben çok olay yaşadım bunun yüzünden. Hani kalkmıyorsun, etmiyorsun. Aa benim neyimin olduğunu sen bilmiyorsun ki ben kalkmıyorum. Hani benim bir şeyim var ki ben o yüzden kalkamıyorum. Alnıma da yazamam ki. Affedersin ben ameliyat oldum karnımdan da kalkamıyorum diye. Yani yoksa normalde kalkıyoruz hani şimdi bile birini görmüş olsun, yaşlı olsun ya da elinde
0: Yalnız
1: poşetleri olsun ben yine kalkıyorum.
0: karnını açıp
1: Buyurun
0: göstermesi
1: oturun
0: de
1: diyorum.
0: çok ilginç.
1: Ama o ameliyat zamanında böyle olayları yaşadığımda çok sinir olmuştum. Çünkü bir maruzatım var ve kalkamıyorum. İsteğimle değil yani kalkamıyordum.
0: Yani
1: Saygılarımla. Ve Şenol abi ben herkese karşı saygılı olurum. Kalkarım ya. O kadar da değil. Bizim Özlem ablayla o bir şaka şukaydı.
0: şaka şu kaydı. Ama ne güzel halay çekiyorlar. Valla bayıldım. Birkaç kere izledim bir de. Hani figürleri öğrenebilmek için. Hani bir gün ben de o halayın başında olmayı hayal ettim.
2: Bir masa kurduk, uzak dedin biraz yaklaştı. Kimi sıcak, kimi serin.
0: Evet Ayşe'cim söz sende.
3: Ablacığım, sen Mehmet'e kahve yaptıran kadınsın. Sen. Mehmet asla ben yokken evde kahve yapıp içmezdi. Kolay kolay içmezdi. Ve bunu sen sağlıyorsun. Senle kahve içmeyi çok seviyor.
0: Aklıma ne geldi biliyor musun Ayşe? Şimdi bundan yıllar yıllar önce yine bir frekansla çalışıyorum. O zaman İstanbul'da yaşıyorum ve Ispartalı dinleyicilerim var. Bizim bir kahve saatimiz var her zaman olduğu gibi. Hep birlikte kahve içiyoruz falan. Neyse ben Isparta'ya taşındım. O dinleyicilerimizle de arkadaşım hepsi. Aynı zamanda arkadaş olduk daha doğrusu. Bir gün dedi ki bana bir tanesi, sen biliyor musun dedi, bir şey söyleyeceğim dedi. Bizim Isparta'da dedi kahve içme diye bir alışkanlığımız yoktur. Hiç olmamıştır. Yani Türk kahvesi mesela bayatlar alırız, bayatlar. Sonra Türk kahvesi yapmaya utanırız bayatladığı için. Kolay kolay da kahve almayız onun o yüzden dedi. Ama dedi senin yayınlarında bir alıştık dedi. Sen Isparta'ya geldin dedi. Özlem bugün bize gelecek kahveler taze olsun. Özlem bugün bize gelecek kahveler de. Ve şu anda Isparta'da o grup inanılmaz kahvekolik.
2: Saat başı bir yerdeyiz zaten.
0: Ya çok güzel anılar
2: Aynı
0: bunlar.
2: anda.
0: Çok güzel değil mi ya?
2: Aynıyız.
0: İyi bir şeyi yansıtabilmek. Ya Erdatlı babacığım, bu mesajı okumayacağım. Vallahi Şenol'dan karşı atak geldi. Şu şarkıya geçmeden önce Şenol'un karşı atağını merak ediyorum. Bir dakika, söz sende Şenol.
4: Raşit, ben bu kalkma meselesini genç zibidilere bahsediyorum kardeşim. Ameliyat veya hastalığı olan, tabii ki genç yaşlı fark etmez, o ayrı. Ondan bahsetmiyoruz biz. Bu genç nesil var ya, genelde zibidi genç nesil. Ben ondan bahsediyorum. Bir de bu arada sen de kalkmak istesen kalkardın. Yani şimdi beni konuşturma. Birazcık şeylik yapmışsın işte.
0: Yok ama artık. Yok yani artık.
4: Zaten iki durasını takacak mısın? Kagaya da arkadaş.
0: Yok Allah'ım artık. Ya.
4: Neyse, geçmiş o sırada. Şey,
0: kendine bak, seviyorsun. Ya. Valla.
4: Benim yolumdan çıkarsan şu tut kart. Hadi bu arada bir 10 dakika işim var.
0: 10 dakika sonra?
4: Görüşürüz, kendinize iyi bakın.
0: Görüşürüz.
4: Hiç sessiz mesaj da atıp durmayın artık, yeter ya. Kadın yayın yapamıyor. Allah Allah ya.
0: Bak ya.
4: Tuttuk sizden.
0: Hayır, o değil. Mesaj atarlar Suç, atmazlar Suç. Şenol'un bir mesajı var galiba bu. Erdatlı babamdan bana gelen, sonra Erdatlı babamın sildiği, Şenol'a gönderdiği mesaj diye düşünüyorum.
5: Tamam Şenol, anladık. Bundan sonra otobüse de binmiyor, U-Bahn'a da binmiyor, tramvaya da binmiyor, yer de vermiyor. Anladın mı? Hadi çüz.
0: Valla oku oku demiş Raşit. Allah'tan Raşit, başka yerden ameliyat olmamışsın. Ya evet, gerçekten bacağından ameliyat olsaydı mesela, bacağını açması da hoş değil ki. Ya. Of.
6: Gel yanıma, bekliyorum, gelsin.
0: Evet, Göksel'den çok güzel bir fotoğraf geldi. Çayı var. Efendim, şöyle fotoğrafı büyütmek istiyorum. Ekrana önünde. Muhtemelen çalışıyor. Ve iyi çalışmalar. Hadi sen çay, ben kahve. Aldım bir yudum. Göksel'cim afiyet olsun.

0: Ayşe'cim.
1: Kalbime yazdım adını, hayatımın adını.
0: Arkadaki beyaz araba çok güzel. Kahvesi elinde, çalışmaya ara vermiş Ispartalı Ayşe. Elinde eş eldivenleri var çünkü. Oradan anladım. Hadi al bir yudum. Afiyet olsun. Ben de alıyorum.

Derya Bedavacı 24 kişilik dev orkestrasıyla 5 Aralık'ta Viyana'ya geliyor. Güçlüyorum, unutulmaz şarkılar ve muhteşem bir gece sizleri bekliyor. Sadece 800 kişiyle sınırlı VIP biletlerin satışına başladı. VIP biletlerinizi ön satış noktalarından temin edebilirsiniz. Masa sıralaması bilet alım sırasına göre yapılacak ve sonradan masaya ilave kabul edilmeyecektir. Tribün biletleri ise etiket.at üzerinden online olarak satışa sunuldu. Acele edin, tükenmeden yerinizi alın. Bilgi ve iletişim için 0699 10 18 53 32 0699 10 18 53 32. Bu muhteşem geceyi kaçırmayın. Detaylı bilgi For Life IE Events ve Viyana FM sosyal medya sayfalarında.

Evet Gülşadiyeciğim. Oh ne güzel. Tabaklarında kek, poğaça, yanında çay. O zaman hadi kahvemden bir yudum alıyorum. Denizli Karayiğit'ten herkese güzel bir öğle tonu ve mutlu akşamlar. Şu an burada çay saati. Aynı anda. Ve sormuş, bu gençler ne kavgası ediyorlar? Vallahi bu gençler şunun kavgasını ediyorlar. Otobüste yaşça büyük insanlara yer verme, yer vermeme, yer verilmesi gerekiyor, verilmemesi gereken durumlarda falan filan işte. Şimdi Şenol'a göre yer verilmeli, verilmeme ihtimali yok yaşça büyük insanlara. Sevgili Raşit de diyor ki maruzatı olan insanlar olabilir. Benim başımdan geçti. Geçmiş dönemde ameliyatlı idim ve kalkamıyordum yerimden. Ben bununla ilgili 6 ay boyunca çok büyük sıkıntılar yaşadım gibi gibi sorunları masaya yatırdılar. Sonuç ne mi Gülşah diye? Vallahi sonuca henüz ulaşamadık.

Evet efendim, bugün sizlerle aslında şöyle bir yazıyı paylaşarak konuyu masaya yatırmayı deneyeceğim. Aslında programın ilk yarısında bir soruyla programa bir giriş yapmıştık. Daha doğrusu konumuza bir giriş yapmıştık. Hayatınızdaki insanlarla, hayatınıza giren insanlarla doğru mesafeyi ayarlayabiliyor musunuz? Doğru mesafeyi kurabiliyor musunuz? Gibi bir soru sormuştum. Şimdi şöyle, soğuk bir kış günü, çok sayıda oklu kirpi, kirpiler zaten oklu olur bilirsiniz, donmamak için birbirlerine bir hayli yaklaşmışlar. Az sonra oklarının farkına varmışlar ve canları yanmış, ayrılmışlar. Bu sefer çok üşümüşler çünkü soğuk bir kış günü. Üşüyünce birbirlerine tekrar yaklaşmışlar. Oklar rahatsız edince yine uzaklaşmışlar. Şimdi soğuktan donmakla batan okların acısı arasında gidip gelerek yaşadıkları ikilemi, aralarındaki uzaklık, her iki acıya da tahammül edebilecekleri bir noktaya ulaşıncaya kadar sürmüş. Yani deneye deneye ne kadar mesafede durabileceklerini, hem donmamak için soğuktan korunabilecekleri mesafeyi, hem de okların kendilerine batmaması için canlarının yanmayacağı mesafeyi bulabilmek için hayli denemeler yapmışlar ve en sonunda o doğru mesafeyi bulmuşlar. Şimdi efendim, insanları bir araya getiren iç dünyalarının boşluk ve tek düzeliği değil mi? Yani aslında bunu söylemek belki hepimize ağır gelebilir. Belki bunu söylerken kendimizi kötü hissediyor olabiliriz. Belki açık vermiş olabiliriz. Belki birazcık kalkanlarımızı indirmiş olabiliriz ama gerçekten de insanları asıl bir araya getiren iç dünyalarının boşluğu ve tek düzeliği. Monotonluk insanoğlunun yaratılışına çok uygun değil. Yani hep aynı şey, hep aynı yer, hep aynı insanlar, aynı. Bu biraz hayatın doğal akışına da uygun değil. Bu yüzden de bir takım ilişkilerde biraz mesafeyi kaçırabiliyor insanoğlu. Ters gelen özellikler ve tahammül edemedikleri hatalar onları birbirinden uzaklaştırıyor. İnsanların arasındaki ilişkiler bu. Yani senin kafana ters geliyorsa, yatmıyorsa ve ona tahammül edemeyeceğini hissediyorsan ve hatalarını da görüyorsan sen ondan uzaklaşıyorsun. Sonunda bir arada var olabilecekleri, nezaket ve görgünün belirlediği ortak bir noktada buluşuyor insanoğlu. Buluşabiliyor mu? Burası da tartışılır ama buluşabilenler var. Şimdi bu uzaklıkta duramayanlar, kirpi örneğini unutmayın. Kirpiler bunu deneye deneye öğrenmişler. Oklu oldukları için, soğuk kış gününde üşümemek için, hem de okların onlara batmaması için bir mesafe bulmuşlar. İşte bu uzaklık aslında insanlar için de geçerli ve İngiltere'de bir araştırma yapılmış. Ve bu araştırmanın sonucunda da şöyle bir slogan ortaya çıkmış. Mesafeni koru. Mesafeni koru. Şimdi bu noktada çevrenin sıcaklığını hissetme arzusu kısmen karşılanır. Ama buna karşılık okların acısı hissedilmez. Kendi iç sıcaklığı çok yüksek olanlarsa ne sıkıntı vermek ne de sıkıntı çekmek için topluluklardan uzak durmayı tercih ederler. Şimdi efendim, belki de ben düşündüm, her birimiz ötekine karşı bir oklu kirpi konumundayız. Ne ki aynı toplum içinde bir arada yaşama durumundaysak birbirimize katlanmak zorunda olduğumuzu da bilmeliyiz. Ya bunun aksi düşünülemez arkadaşlar. Yani burada gerçekten bunun aksini hiç ama hiç düşünmeyin. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konuya dair fikirlerinizi, düşüncelerinizi merak ediyorum. İnsanlar o mesafeyi koruyamadıkları zaman, hani İngiltere'de yapılan araştırmanın sonucunda çıkan sloganı hiç unutmayın. Mesafeni koru. Her zaman herkese karşı mesafeni koru. Bu işte, ya o benim canım eşim, o benim canım çocuğum, evladım. Yok, böyle bir ayrım yok. İnsanlar arasındaki mesafeyi korumak durumundasınız. Kirpi örneğini hiç unutmayın. Çok yaklaşınca can acıtıyor. Çok uzak durunca insan üşüyor. Üşüyor ya, üşüyor. İlla ki bu mesafeyi ayarlamak zorundayız. Evet, sizler ne düşünüyorsunuz? Gerçekten merak ettim.

Evet, sizlere de afiyet olsun demiş Göksel. Teşekkür ederim. Hiray Zerdüş, çok özledim. Aa, Manış Baba'yı da unuttum bak. Tamer, hiç hatırlatmıyorsun da. Tamam, ikisini de alacağım Göksel. Hiray Zerdüş, Manış Baba'dan Döner Sanıslık Çal ve Hiray Zerdüş'ten Çok Özledim Seni gelsin biraz sonra.

Evet, esinen nokta geldi. Demek ki çalışıyor ve aynı zamanda dinliyor. Varlığını hissettirdi. O zaman kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Sadece bir nokta istiyorum. +43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? 22. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla program devam ediyor. Şimdi Mehmet'in yazısına geçmeden önce çok güzel bir yazı var şu anda tam karşımda.

Şimdi efendim, kimse ötekinin okuna takılmak istemiyorsa kendi okunu da onu incitecek kadar ona yaklaştırmamaya özen göstermeli. Şimdi ben biliyorum ki Viyana FM'de beni dinleyen tüm yol arkadaşlarım fazlasıyla zeki. Yani çok da açıklama yapmama gerek yok. Ne demek istediğimi çok iyi anlıyorsunuzdur. Ben kısa kısa notlar almışım. Sizler bunu geliştirebilirsiniz. Tekrar okuyorum. Kimse ötekinin okuna takılmak istemiyorsa kendi okunu da onu incitecek kadar ona yaklaştırmamaya özen göstermeli. Şimdi efendim, demek ki herkesin ötekine bir yaklaşım mesafesi bulunmakta. Uzlaşının, yani anlaşmanın ya da ortak nokta bulabilmenin ve bir arada yaşamanın yolu bu mesafenin optimum noktasını bulmaktan geçiyor. Kirpiler öyle kolay bulmamışlar. Bir yaklaşmışlar, oklar batmış, bir uzaklaşmışlar, üşümüş. Sonra bir daha yaklaşmışlar. Yani deneyerek o mesafenin optimum uzaklığını bulabilmişler. Ne üşüyecek kadar uzak, ne canımız yanacak kadar yakın. İşte bu optimum noktayı bulamayan veya bulmak istemeyen veya topluluğa katılmak istemeyip uzakta kalansa kendi yalnızlığının soğukluğunda üşümeye katlanmak zorunda kalacaktır diye yazmışım. Bu durum herhalde hiçbir zaman mutlu sonuna noktalanmaz diye de böyle bir not düşmüşüm. Efendim, sloganımız ne? Sloganımızı söylüyorum. Acıtmayacak kadar yakın, üşümeyecek kadar uzak. Kirpi örneğini unutmayın. Acıtmayacak kadar yakın, üşümeyecek kadar uzak. Bir örneğim daha olacak. Bunu unutmayın. Çünkü geldiğimiz noktada hepimizin sorunu gerçekten de, ya çok samimi bir insanım ben, çok sıcakkanlıyım. İşte hemen alışıveriyorum. Hemen böyle sarılasım geliyor, hemen hayatımı alasım geliyor ve sonra çok canım acıyor. Birçoğumuz bunu yaşıyoruz. Rica ediyorum, bu sözlerimi unutmayın. Belki bir gün hayatınızı kurtarır. Can acısından kurtulabilirsiniz. Sağlıklı ilişkiler kurabilirsiniz. Mesafe iyidir, dozunu kaçırmadan orta yolu bulmak gerekir demiş Gülşadiye. İşte optimum uzaklığı bulacağız. Yani bu herkese göre de değişir. Yani o mesafe dediğimiz şey mesela çocuklarımız için farklıdır, eşimiz için farklıdır, arkadaşlarımız için farklıdır, iş arkadaşlarımız için farklıdır. Öyle herkese klişe, şablon bir optimum mesafeyi söylemiyorum. Bunu anlıyorsunuz zaten. Evet, Esin'in radyosu açık, Cemat'ın radyosu açık. Erdatlı babamın radyosu açık. Göksel'in radyosu açık. Sevgili Zuhal'cim, ben de seni çok öpüyorum. Zuhal'in radyosu açık. Başka kimlerin radyosu açık, bir görebilir miyim? Kimlerin radyosu açık? Evet, Manuş baba, dönersen ıslık çal. Demek ki ben hiç dönemeyeceğim.

Evet, Tamer istemişti. Biraz beklettim ama çok özlemişim bu şarkıyı da. Evet, 2018'in eseriydi. Manuş Baba'dan geldi ve üzerinden yıllar geçiyor bazı şarkıların ama şarkılar güzelliğini kaybetmiyor. Güzel olan her zaman güzeldir arkadaşlar. Eskimez, bayatlamaz, kokmaz. Gerçekten güzelse her zaman güzeldir. Tamer'in radyosu açık, Arda'nın radyosu açık. Nokta. Ali'nin radyosu açık, Gülşadiye'nin radyosu açık. Evet, başka kimlerin radyosu açık merak ediyorum. Şimdi efendim, bu kirpilerle ilgili aslında çok enteresan da bir deney yapılmış. Öyle sıradan bir şey değil ha. Evet, bu düşüncenin kaynağı Schopenhauer diye bir psikolog var. 1851'de bir makale yayınlamış. Ve bu makalenin ismini de kirpi alegorisi koymuş. İnsanlar arasındaki yakınlık ve mesafe ilişkisini anlatırken bu metafora gönderme yapmış. Yani kirpilere. Ya ben onu çok sevmiştim. Ne oldu da bu kadar canımı yaktı benim? Yani çok sevmemin karşılığı böyle mi verilir arkadaş? Bakın, bu cümleleri kurduğunuz bir bölüm varsa hayatınızda, orada bir mesafe, optimum mesafe ile ilgili bir sorununuz var demektir. Şimdi ben bunları atıyorum, tutuyorum, hakem kesiyorum da, ya Özlem Ayran, sen optimum mesafeyi kurabiliyor musun? Emin olun, itiraf edeyim, 50'sinden sonra kurmayı öğrendim. 50'sine kadar asla başarılı değildim. Ve çok büyük bir zaman kaybım var. İşte sizler o zamanı kaybedin istemiyorum. O mesafeyi hiçbir zaman ayarlayamadım. Hatta bu anlamda keşke Arife'nin radyosu açık olsa da o hemen olaya bir girse. Çok uyarılar almışımdır sevgili arkadaşımdan. Ya şu mesafeyi bir iyi ayarla Allah aşkına falan. Ne çabuk hayatını alıyorsun, ne çabuk güveniyorsun, ne çabuk diye başlayan bir sürü cümleyle karşılaştım. Yani ben böyle ahkam keserken yaşamadım değil, yaşadım ve çok can yangısı, kötü tecrübelerim oldu. O kadar uzun deneyime gerek yok. Yani niye o kadar zaman kaybedilsin ki? Bugün optimum mesafeyi sizlerle konuşuyorum, programdan sonra oturun bir düşünün, kafa yorun. Eğer gerçekten hayatınızda böyle bir cümle varsa, ya arkadaş o kadar seviyorum, o kadar güvendim, o kadar hayatımı aldım, hayatımın merkezine o tutturdum, bütün hayatımı ona feda ettim, ona kul köle oldum, niye bana bunu yaptı ki? Kirpiler gelsin aklınıza.

0: efendim, insan yakınlığa ihtiyaç duyar. Eyvallah, orada bir sıkıntı yok. Ama fazla yakınlık da can yakabilir. Fazla uzaklık ise insanı yalnızlaştırır. Bu yüzden birlikte yaşamanın bilgeliği diyorum ben buna. Birlikte yaşamak bir bilgelik bakın. Gerçekten birlikte yaşamayı başarabildiyseniz siz bir bilgesiniz. Birlikte yaşamanın bilgeliği birbirimizi incitmeyecek kadar yakın ve birbirimizi yalnız bırakmayacak kadar uzak durabileceğimiz mesafeyi bulabilmek. Ya şimdi diyeceksiniz ki peki bunun bir yolu var mı? Bir formülü var mı? Yok arkadaşlar, öyle bir formül yok. Bakın, kirpiler de deneyerek bulmuşlar. Çok uzatmamak, yani biraz uyanık olun. Deneyerek bulacaksınız. Yani bu birdenbire benim programımdan sonra sihirli bir deneyim yok. Ya birdenbire her şey değişecek. Siz optimum mesafeyi öğrenmiş olacaksınız falan diye böyle bir şey yok. Deneyerek bulacaksınız. Ama incinmek istemiyorsanız ya da yalnız kalmak istemiyorsanız o mesafeyi iyi ayarlamak durumundasınız. Aksi takdirde rica ediyorum ilişkilerinizden şikayet etmeyin. Ben ona güvendim de o da bana bunu yaptı falan, bu cümleleri hayatınızdan çıkartın. Orada bir sorun var. Sadece onu görmenizi istiyorum. Sadece onunla ilgilenmenizi istiyorum. Orada denemeler yapmanızı istiyorum. Hepsi bu. Şimdi efendim, acıtmayacak kadar yakın, üşümeyecek kadar uzak.
1: Daldan dala kondun yeter, yorulmadın mı?
0: Ve Suat'ın radyosu açık, ne güzel bir gif gelmiş bana. Efendim, Mustafa Çatalkaya'nın radyosu. Ama ne yaptın sen? İnanamıyorum sana. Gülebilir miyim? Yani nokta. Yukarıdan aşağı nokta yazıyor da. Şimdi ne harflerinden? Nasıl yaptın bunu ya? Bir yerden kopyaladın mı? Mustafa Çatalkaya. Ne harflerin? Ya ben bunu... Ya sizlerle nasıl paylaşayım? Nokta yazıyor da yukarıdan aşağı. Harflerden, satırlardan bir sürü uğraşı. Ya teşekkür ederim. Harikasın.

Evet, Göksel Özlem, Şehir Ay Zerdüş, çok özledim seni. 2020 yılının eseri. Aldım sıraya. Bu arada tamamen boşluktan ve iş güzellikten işte diyen Mustafa Çadankaya diyorum ki hayır ya, ne demek? Yani kıymet vermişsin bu kadar. Gerçekten uğraşmışsın. Bazı küçük hareketler beni çok etkiliyor. Birini mutlu etmek için öyle çok büyük hareketlere ihtiyaç yok. Yani küçücük bir hareket hakikaten birini mutlu etmenize ve kendi mutluluğunuza da sebeptir. Mustafa'ya teşekkür ediyorum. Evet, Mehmet demiş ki, nerede? Şu mesajı okumadım, bir dakika. Bunun için şu Hiray Zerdüş'ü bir sonraya alacağım. Kahve saati çok güzel olmuş. Ben her zaman kahve saatine yetişmeye çalışıyorum. Çünkü o kahveyi aslında yalnız içmiyorsunuz. Karşınızda birileri var. Hadi hadi kahve saati geldi diyor. Kahvemi yapacağım diyor. Sonra sizin istediğiniz müzikleri dinletiyor. Daha ne olsun? O anda yalnız değilsiniz. Dünyanın farklı yerlerinde birbirini hiç tanımayan insanlar aynı anda bir araya geliyor ve birlikte kahve içiyor. Belki de kahve saatinin en güzel tarafı bu. Bir dakika, bir kahve saati. Dur ya, bir şey vardı, dur. Onu da alayım ya. Neydi? Dur. Böyle. Evet, buldum. Şöyle şunu da fona alayım da. Kahvem de var daha ha. Gerçekten iyi ki de var. Bak ya, nereye aldın Özlem Ayran? Hah, burada. Şimdi. Evet, kahvemi de artık son yudumlarıma alıyorum.

Birlikte hareket etmek, birlikteliğin bir ucunda yer alabilmek ve birlikte olduğunu bilmek ve inanmak çok kıymetli. Demiş ki Mehmet, belki de kahve saatinin en güzel tarafı bu. Günün yoğunluğu içinde küçük bir mola, bir fincan kahve, güzel bir müzik ve samimi bir sohbet. Peki o an mutlu oluyor musunuz? Evet. Çünkü zaman sanki bir anlığına duruyor. Hayatın telaşından uzaklaşıp kahvenizi yudumluyorsunuz. Bazen mutluluk çok büyük şeylerde değil. Bir fincan kahvede, güzel bir şarkıda ve kendinizi yalnız hissetmediğiniz o küçücük anda. Daha ne anlatılır ki? Kahve saati işte. Tam olarak bu. Kahve saati işte tam olarak bu. Gerçekten ya, ne güzel anlatmış. Ay bayıldım gerçekten. Harikasınız arkadaşlar. Bazen çok mutlu oluyorum. Mutluluktan ağlayasım geliyor ama ağlayamıyorum. Neyse, tek başına kalınca ağlarım.

demiş ki ben aslında insanlara hem çok yakınım hem de bir o kadar uzağım. Eşim beni bazen soğuk bir insan olarak görüyor olabilir. Ama ben hiçbir zaman arkadaşlıkların kontrolden çıkmasını istemem. Arkadaşım, kardeşim, kankam, ablam diye çok hızlı yaklaşan insanlara biraz dikkat etmek gerekiyor. Çünkü yakınlık arttıkça beklentiler de artıyor. Beklentiler farklılaştığında ise en güzel arkadaşlıklar bile bitebiliyor. Ve çoğu zaman iki taraf da birbirini neden kaybettiğini tam olarak anlayamıyor. Çok doğru değil mi ya? Çok doğru değil mi? Mesela ben böyle bir iki görüşmeden sonra kanka, naber falan, ay bana çok ters. Canım, ciğerim, şekerim, bebeğim. Ya bunlar kullanılacak güzel sıfatlar ama bunlar için işte bir zamana ihtiyaç var, bir mesafeye ihtiyaç. Aslında mesela gerçek hayatımda ben bunların çoğunu neredeyse hiç kullanmıyorum. Yani en yakınlarıma bile kullanmıyorum. Çünkü insanın yakınlığını anlatan şeyler sadece kelimeler değil ki. Değil mi Mehmet?

program bitiyor diye. Hoşuna mı gidiyor? Gitse de kurtulsak mı diyorsun Şenol? Bu gif onu mu anlatıyor? Acaba diyorum. Ve sevgili Ali'den ay ne güzel bir fotoğraf, kahve bahane, sohbet şahane demiş. Karşısında Ayşe'si var, pastalar var, kahveler var. Pastalar, karnım acıktı, çok acıktım. Hadi ben de size eşlik ediyorum. Yalnız hala kahvem var. Çok enteresan değil mi? İnanmıyorsunuzdur da inanın. Hala kahvem var. Şimdi ömrümün en sessiz yerinde seni ararım. Zaman geçse de içindeki sesin değişmez. Lal olur dilim, anlatamam. Anlatamam hasretini. En uzun yollar bile sana çıkar. Yollar, mesafeler ne kadar uzak olursa olsun özlemin bitmez. Abla baş harflerine bas, bak sana özel. Yok artık. Gerçekten özlem yazıyor. Bir dakika. Özlem. Özlem. Ay, teşekkür ederim. Ömrümün en sessiz yerinde seni ararım. Zaman geçse de içindeki sen, zaman geçse de içindeki sesin değişmez. Lal olur dilim, anlatamam hasretini. En uzun yollar bile sana çıkar. Yollar, en uzun yollar bile sana çıkar. Mesafeler ne kadar uzak olursa olsan özlemin bit. Çok iyiydi ya. O zaman çok özledim seni gelsin. Hiray Serdüş. Göksel istemişti, ben sıraya aldım.

Ama ne diyoruz? Özlemek güzeldir, kavuşma ihtimali varsa. Şimdi birazcık İmparator penguenlerden bahsedeceğim. Mustafa hoş geldin. Hoş geldin Özlem. İyinin güzel günün bereketi olsun. Sıradaki parça Viyana FM çalışanlarına ve Rota Mobilya sahibi Kadir Bey'e, çalışanlarına gelsin ve bana gelsin. Hoş geldin, sefalar getirdin Rota Mobilya'ya da, buradan sevgiler selamlar göndermiş olalım. Ve Arda demiş ki yok ya kanka, kral, kardeş, bilmem ne. Yok, istemiyorum. Adım Arda, bana Arda de diyorum. Abiye de gerek yok. Kuzenler bile kanka falan dese uyarıyorum. Ben de sevmiyorum ya. Doktor aradı, ilaç mı yazdıracaksın dedi. Evet dedim, gelme ben yazayım dedi. Tamam dedim, yazdı. Ben anamlara gideyim, ne yapayım? Hem ilaçlarımı alırım. Hadi ananlara git bakalım. Annene selam söyle. Valla geldiğim zaman onlarla da tanışmak istiyorum Arda. İçim rahat. Evet efendim, İmparator penguenleri duydunuz mu bilmiyorum. Bundan yıllar önce İmparator penguenlerle bir yazıda tanıştım. Hakikaten çok enteresan. Nerede yaşıyor bu İmparator penguenler biliyor musunuz? Antarktika'nın zorlu kış şartlarında hayatta kalmak için birbirleriyle kurduğu mesafe üzerine aslında konuşacağım. Antarktika'da yaşıyorlar. Ve Antarktika'daki zorlu kış şartlarını bilirsiniz. Hava sıcaklığına ve rüzgara göre milimetrik olarak aralarındaki mesafeyi ayarlayan hayvanlar. Ya yani düşünün, Antarktika gibi bir yerde yaşıyorlar ve İmparator penguenlerin çok acayip özellikleri var. Programdan sonra araştırın arkadaşlar. Haftaya, hatta bilgi gününde belki benimle paylaşmak istersiniz. Şimdi efendim, karşıma çıkan yazı şu şekildeydi. Dondurucu fırtınalarda oluşturdukları toplu ısınma gruplarında, ki buna huddle deniyormuş, penguenler arasındaki penguenler arasındaki mesafe yaklaşık 2 santimetre. Araştırmalar bu hassas mesafenin hayati bir nedeni olduğunu göstermiş. Arkadaşlar ya, çok acayip değil mi? Hayatı bazen ilişkilerimizle dahil olmak üzere aslında doğada, canlılarda, diğer canlılarda okuyabiliyoruz. Çok enteresan ya. Toplu ısınma grupları var. Koloniler şeklinde Antarktika şartlarında hayatta ve ayakta kalmanın yollarını bulmuşlar. Kolonileri oluşturmakla da kalmamışlar. Aralarındaki mesafe 2 santimetre. Neden biliyor musunuz? Bir gün kadar kayıp gider elden zaman. Şimdi İmparator penguenlerin 1.2 santim kalınlığında yoğun bir tüy yalıtım katmanları varmış üzerlerinde. Birbirlerine sıfır mesafeyle tamamen baskı yaparlarsa eğer, tüyler ezilir ve yalıtım özelliğini kaybedermiş. İçim rahat. Bu yüzden birbirlerine sadece hafifçe dokunacak şekilde tüylerini sıkıştırmadan 2 santimlik bir eşik mesafeyi koruyorlarmış. Wow diyorum, bak çok fena söyledim. Şimdi Erdatlı babam kulaklığıyla dinliyorsa eyvah, kulağının zarına zarar vermemişimdir inşallah. Yani gerçekten her okuduğumda etkileniyorum ya, her okuduğumda. Şimdi bu 2 santimetrelik düzen sayesinde aşırı soğuklarda, ki Antarktika'yı düşünün, o zaman beni metrekare başına 10 ila 21 penguen düşecek şekilde inanılmaz derecede sıkı paketleniyorlarmış. Ve penguenler bu sıkı düzen içinde tamamen sabit durmuyorlarmış. Bakın, bütün bu anlattıklarımdan hayata yansıtın, ilişkilerinize yansıtın. Nasıl bir manzara çıkacak karşınıza? Ondan sonra o manzarayı bir idikleyin ve didikleyin. Penguenler bu sıkı düzen içinde tamamen sabit durmuyorlarmış. Gruptaki herhangi bir penguen adım attığında aradaki 2 santimlik boşluğun korunması için bu hareket tüm gruba bir dalga halinde yayılıyormuş. Ne diyorsunuz? Çok şaşırtıcı değil mi? Trafiğin sıkışıp açılması gibi.
Bu sayede kolonideki her penguen sürekli yer değiştirerek sırayla en sıcak olan merkez bölgeye geçebiliyormuş. Ya hava ısındığında veya rüzgar dindiğinde ise bu mesafeyi biraz genişliyormuş. Grup gevşiyormuş ve penguenler vücut ısılarını dengelemek için aralarındaki mesafeyi arttırıyorlarmış. Bakın, o optimal mesafeyi buldunuz, o sabit kalmıyor. O zamana göre, başımıza gelenlere göre de değişebiliyor. Zaman zaman gevşeyebiliyor, zaman zaman sıkılaşabiliyor ve sürekli bir hareket hali. İmparator penguenlerin bu benzersiz sosyal davranışları ve fiziksel adaptasyonları hakkında lütfen araştırın ve hayatta ne kadar enteresan şeyler oluyor da biz niye adapte olamıyoruz arkadaşlar ya? Niçin ya, çok doğru değil mi? Bütün bu sözler çok doğru değil mi? İyi de neden uygulamada bu kadar zayıfız? Neden bu kadar yanılıyoruz ve neden bu kadar acı çekiyoruz? Neden bütün bu iletişim kazalarına, bu mesafeyi ayarlayamamaktan dolayı düşüyoruz? İnşallah bundan sonra düşmeyeceğiz.

bir Antarktika'ya gitmemiştik seninle. Şükür onu da yaptık. Şenol ya, biz hep birlikte dünyayı gezebiliriz. Program öyle bir program değil mi ama? Ya ben çok keyif alıyorum ya. İnanılmaz keyif alıyorum. Haydi bugün Afrika'dayız. Afrika'daki yerlilerin arasına bir girelim bakalım nasıl yaşıyorlarmış. Ya arkadaş, onların hiçbir şeyden haberi yok. Dünyadan haberleri yok. Çok ilkel kabileler var. Amazonlarda yaşayan, mesela Güney Amerika'da Amazon nehrinin kenarında yaşayan, o uçsuz bucaksız ormanların içinde yaşayan insanlar var. Yerliler ve çok enteresan bir hayatları var. Hiçbir şeyden haberleri yok. Ne enteresan. Mesela bir gün oraya gidelim hep birlikte. Nasıl yapıyorlar ya? Nasıl yaşıyorlar? O mesafeyi ne yapıyorlar? Yani bu penguenlerin, kirpilerin, bizim kuramadığımız ilişkileri nasıl kuruyorlar? Bence daha sağlıklıdır. Ya Şenolcuğum, işte böyle. Ve devam ediyorum. Şöyle bir... Yok. Bunu yarın dinleteceğim size. Abla dün demiştin yayın sonunda analiz yap diye. Tamam, valla çok iyi oldu. Yayının bilançosu. Kirpiler birbirini yedi. Raşit oturduğu yerden kalkmıyor. Şenol ona uyuz oluyor. Murat abi arayı kızıştırıyor. Ispartalı Ayşe hala masal peşinde. Özlem abla penguen belgeseli çekiyor. Açmış çiçeğimi, yok artık ya. Aa, yok artık ya.

0: Çok iyiydi ya. Tamam, her gün bu analizi istiyorum. Gerçekten her gün istiyorum. Evet, şöyle bir bakıyorum. Bu arada Suat da bir mesajın, bugün bana mesaj silenler çok fazla. Niye siliyorsunuz? Gündemden düştü diye mi? Konuyu değiştiriyor. Şöyle bir durduralım. Ve Suat'cığım söz sende.
1: Abla bir 10 dakika zamanım vardı. Sana öyle bir şey yazmak istedim.
0: Çok güzeldi. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Evet Ayşe'cim söz sende.
2: Ablacığım bugünkü konu tam bana göreydi.
0: Hmm.
2: Ama çok katılamadım, yazamadım konuya dair.
0: Olsun.
2: İş yoğunluğu vardı. Belki saat 2.30 zannediyordum. 3.30 olmuş ya. Ablacığım ya çok samimiyet tezahürlük getirir dedikleri bir de laf var ya,
0: ya
2: söz var ya.
0: Evet.
2: O kesinlikle çok doğru. Kimseyle çok samimi olmayacaksın ve herkesle her şeyini konuşmayacaksın. Bu bana kapak oluyor ama ben bu kapağı bir türlü kapatamıyorum abla.
0: Bir gün kapatacağız inşallah birlikte. Bak şimdi. Bugünkü iki hayvanın, kirpinin ve penguenle ilgili akşam birazcık daha araştırma yap. Sonra bir düşün bakalım. Bugün söylediklerimi düşün. Yayının tekrarını bir daha dinle. İkinci bölümü özellikle. Sonra bir daha konuşuruz ya. Zamanla oluyor oluyor, merak etme. Erdant'ın babam demiş ki Afrika'ya ben, siz gidin. Ne yaprak ne mızrak halim yok. Hey, az önce gördüm, bir turisti kaçırmışlar kabilelerine.
3: Ne günler gördük. Derdi kederli. Acıyı böldü.
0: Abla gitmeden bir falıma bak hele. Tamam. Bakıyorum şimdi, bulutlardan fal bakıyoruz ya, kimse yapmıyor şu anda. Bu konuda viral olabilirim aslında. Videolar çekip herkesin bulutlarını okuyup. Bak sana bir şey söyleyeceğim Arda. Çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Yakın bir zamanda senden yaşça çok büyük birinden, bir erkekten, bir adamdan gözlüğü var. Güneş gözlüğü takmış. Güneş gözlüğüne meraklı biri demek ki. Sana çok güzel bir haber verecek. Ve sen buna çok sevineceksin.

0: Evet sevgili yol arkadaşlarım, şöyle bir bakıyorum, son 9 dakikaya girmiş bulunmaktayız. Valla ne diyeceğimi bilemiyorum. Zaman ne ara geçti arkadaşlar. Zaman, Özlem Ayran konuşurken bağırma. Bak kulaklıkla dinleyenler var ya, hep unutuyorum, bağışlayın. Bazen çok coşuyorum, coşunca da sesimi ayarlayamayabiliyorum. Efendim çok güzeldi, harikaydı, muhteşemdi. Yani kendi adıma söylüyorum. Tabii sizlerde nasıl bir intiba bıraktı bilemem. Ama ben çok keyif aldım. Umuyorum ve diliyorum ki sizler de çok keyif almışsınızdır. Mesafe kirpi gibidir. Fazla yaklaşınca kaşındırır. Fazla uzaklaşınca da özletir. Valla bugün dediklerimi iyi düşünün. Ayşe'cim önce sen düşün. Doğru anlamlar çıkartın bir de. Hatta Fırtına Mehmet'le bu konuyu akşam masaya bir yatırın. Bak en güzel konuşabileceğin insan çok yakınında. İnsanoğlu genellikle çok yakınındakinin neler diyebileceğinden ziyade çok uzaklarda arıyor. Ama bak senin yanında çok büyük bir şansın var. Bu mesafeyle ilgili Mehmet çok başarılı. Ben çok başarılı buluyorum. Gördüğüm, izlediğim o. Ben onu gözlemledim. Bu mesafeyle ilgili hepimizden daha başarılı olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Sen bu konuyu akşam Mehmet'le şöyle yapın kahvelerinizi karşılıklı. Oturun masanın başına, ama masa olsun. Başlayın konuşmaya. Bak ne güzel yerlere ulaşacaksınız.
1: Biz, yarın bir geliyorlarmış. Biz çok kötü kavga ettik. Gördük, derdi kederi.
0: Acıyı böldü. Ya bana Instagram'dan attığın videonun öznesi kim? Şenol. Ama gene Instagram'dan yaz. Ben bilmiyorum.

0: Ardacığım lütfen sakin. Şimdiden nefesine yüreğine sağlık Can ablam, teşekkürler. Yukarıda bir mesajım var. Sen merkeze oturuyormuşsun. Annenler ilçenin içinde oturuyorlarmış. Hiç mesele değil, biz her yere gidebiliriz. Altımızda bulutumuz var ya. Bulutumuz var. Müstakilde onlar. Eğer seviyorsan mangal yaparız orada. Vallahi yaparız inşallah ya. Hele bir o gün gelsin. Günler yaklaştı. İnşallah. Evet efendim, ben programcınız Özlem Ayral. Ve siz değerli yol arkadaşlarım, yarın yine aynı saatte bu frekansta, bu köşe başında, Viyana FM kavşağında buluşabilmek umuduyla şimdilik aranızdan ayrılıyorum. Tabii ayrılmadan önce ne diyoruz? Çok kıymetli sponsorlarımız var. Sponsorlarımıza teşekkür ederek aranızdan ayrılıyoruz. Öncelikle... ya neredesin? Bir dakika. Bak şimdi onu da bulana kadar zaman geçecek. Hemen kısacık. Hemen dönüş yapacağım size. Dur bir dakika.
1: Değişiklik yapmak istiyorsunuz.
0: Nova Home.

tasarlayıp. Evet. Çok güzel ya. Ne güzel yazmışım gerçekten. 22. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a gitmeyi unutmayın, tamam mı? Gidin bir de benden selam söyleyin. Gidemeyenler Nova Home'un Instagram sayfasında, profilde herhangi bir en son paylaşımın altına Viyana FM'deki Fekeder'de Özlem Erdal'da duyduk, dinledik, çok sevdik sizi gibi bir mesaj, belki bir yorum yaparsınız. Yapın arkadaşlar, yapın. Sonra bir gün sponsorsuz kalırsak birbirimizi kaybetmeyelim. Ve ikinci sponsorumuz

0: Küçük yaşta başlayıp ömür boyu devam eder. Tercihiniz.
1: İyi tercihler küçük yaşta başlayıp ömür boyu devam eder. Çok güzel bir slogan değil mi? Ben yazdım. Ben yazdım. Efendim, Pindrinks'e de çok teşekkür ediyorum. Radyom Viyana FM'e Pindrinks Viyana ile buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Yarın yine aynı saatte buluşalım. Harika bir programdı, iyi ki varsın diyen Ayşe'ye valla hepiniz harikaydınız. Ben harikaydım. Hep birlikte olunca muhteşem bir şey çıkıyor ortaya. Yarın yine yeniden görüşelim, tamam mı? Anlaştık mı? Ben Özlem Ayral ve siz değerli yol arkadaşlarım. İyi ki varız. Hoşçakalın.

Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Elektriğe kriz anında 10 sent sınırı. Avusturya hükümeti olası bir enerji krizinde haneleri korumak için yeni bir fiyat sabitleme sistemi hazırlıyor. Tasarıya göre kriz koşulları oluşursa hanelerin temel elektrik tüketimi kilowatt saat başına 10 sentle sınırlandırılacak. Uygulama şu anda yürürlükte değil ve yalnızca belirli şartlarda devreye girecek. THY Viyana çıkışlı uçuşlarda indirim başlattı. Türk Hava Yolları Viyana çıkışlı uçuşlar için yeni bir kampanya başlattı. Yolcular 20 Eylül'e kadar bilet alırken VBR 2026 promosyon kodunu kullanarak dünya genelindeki uçuşlarda %20'ye varan indirimden yararlanabilecek. Kampanya 1 Mayıs 2027'ye kadar yapılacak seyahatlerde geçerli olacak. İndirim yalnızca uçuş bedeline uygulanacak, vergi ve ek ücretleri kapsamayacak. Bazı tarihlerse kampanya dışında tutulacak. Son 260 yılın en sıcak yazı yaşandı. Meteoroloji verilerine göre 2026 yazı Avusturya'da son 260 yılın en sıcak yaz ayı olarak kayıtlara geçti. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 2,6 derece üzerinde seyretti. Ülke genelinde sıcaklık rekorları kırılırken yağışlar normalin altında kaldı. Avusturya'da her gün 19 şirket iflas ediyor. Avusturya'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflasların sayısı hızla artıyor. Kredi Koruma Birliği'nin raporuna göre ülkede her gün ortalama 19 şirket ve 27 kişi iflas başvurusunda bulunuyor. Özellikle ticaret, inşaat ve gastronomi sektörlerini etkileyen iflaslar nedeniyle bu yıl 15 binden fazla çalışan mağdur oldu. Sınır kontrolleri 6 ay daha uzatıldı. Avusturya düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Macaristan, Çekya, Slovakya ve Slovenya sınırlarındaki kontrolleri 6 ay daha uzattı. Pandemi yardımlarında 160 milyon euro geri isteniyor. Avusturya'da pandemi döneminde işletmelere verilen devlet yardımlarına yönelik denetimler devam ediyor. Maliye Bakanlığı haksız veya kurallara aykırı alındığı belirlenen yardımlardan toplam 160 milyon euronun geri istendiği açıklandı. Kurallara uygun şekilde destek alan işletmelerin ise endişe etmesine gerek olmadığı belirtildi. Yüksek tutarlı nakit ödemelere sınır geliyor. Avusturya'da 2027 yılından itibaren yüksek tutarlı nakit ödemelere yeni kurallar getirilecek. Ticari işletmelerde 10 bin euronun üzerindeki nakit ödemeler yasaklanacak. 3 bin euroya aşan nakit alışverişlerde ise kimlik ibrazı zorunlu olacak. Kartla ödemede bahşiş baskısı tartışması. Viyana'da kartla ödeme sırasında ekranda otomatik olarak gösterilen bahşiş seçenekleri tartışma yarattı. İşçi odası büyük ve dikkat çekici seçeneklerin müşteriler üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti. Restoran temsilcileri ise sistemin hem çalışanlar hem de müşteriler açısından pratik olduğunu savunuyor. İşsizlerin sayısı arttı. Avusturya'da Ağustos ayında işsizlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %7,9 artarak 11.408'e yükseldi. En yüksek artış %16,7 ile 55 yaş üzerindeki kişilerde görüldü. IMS verilerine göre açık çıraklık kontenjanları da %37,7 azalarak 203'e geriledi. Viyana Büyükelçiliği'nde medya buluşması. Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde göreve başlayan iletişim müşaviri Mehmet Cemal Çollak, Avusturya'daki Türk medya temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükelçi Gürsel Dönmez'in de katıldığı toplantıda iki ülke ilişkilerinde medyanın önemiyle Büyükelçilik ve Türk basını arasındaki doğrudan iletişimin güçlendirilmesi ele alındı. Viyana'da çıraklık yeri bulmak zorlaştı. Viyana'da meslek eğitimi almak isteyen gençler için yeterli sayıda çıraklık kontenjanı bulunmuyor. IMS verilerine göre yaklaşık 5000 genç çıraklık yeri ararken yalnızca 500 açık pozisyon bulunuyor. Böylece her kontenjan için yaklaşık 10 genç yarışıyor. Dağ yürüyüşü faciayla sonuçlandı. Şitiermark'ta tek başına doğa yürüyüşüne çıkan 68 yaşındaki bir kadın yaklaşık 150 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Eşinin ihbarı üzerine başlatılan helikopterli aramada kadının yeri cep telefonu konumuyla belirlendi. Talihsiz kadının işaretli patikadan ayrıldıktan sonra sarp arazide düştüğü tahmin ediliyor. Sosyal medya gençleri olumsuz etkiliyor. Avusturya'da yapılan araştırmalar aşırı sosyal medya kullanımının gençlerin beden algısını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Sosyal medyada geçirilen süre arttıkça gençlerin bedenlerinden duyduğu memnuniyetsizlik de artıyor. Uzmanlar ailelere ekran süresini sınırlandırmaları çağrısında bulunuyor.
Maskeli soygunculardan biri 13 yaşında çıktı. Çekya'da silahlı ve maskeli soygun yaptıktan sonra Avusturya'ya kaçan Viyanalı 4 şüpheli otoyol polisi tarafından yakalandı. Araçta silah ve binlerce euro ele geçirilirken 20 yaşındaki iki kadın suçlarını itiraf etti. Soyguna karışan 13 ve 14 yaşlarındaki iki erkek çocuğunsa yaşları nedeniyle cezai sorumluluklarının bulunmadığı belirtildi. Emekli maaşlarına zam geliyor. Avusturya'da 2027 yılında emekli maaşlarına yapılacak artışın ayrıntıları belli olmaya başladı. Hesaplamalara göre aylık zam miktarı brüt maaşa bağlı olarak 43 ila 204 euro arasında değişecek. Ancak artışın beklenen enflasyonun altında kalabileceği belirtiliyor. Viyana'da hafif yağmur bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün havanın hafif yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklığın gece saatlerinde 11 dereceye kadar düşeceği, gün içerisinde ise en fazla 21 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Beşiktaş Avrupa'da sahne alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam İstanbul'da Fransa'nın Marsilya ekibini konuk edecek. Karşılaşma Avusturya saatiyle 21'de başlayacak. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber. Viyana FM. Gurbette.

Viyana FM. Akif Özcan.

Ne olduysa oldu ve Mela Bedel'le başlattık bu akşamki programı. Hepinize merhaba, hoş geldiniz ve iyi akşamlar dileklerimi iletiyorum. Sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve Etsan süpermarketler katkılarıyla geldik buradayız efendim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, iyi ki geldiniz. Ne yapıyorsunuz, nerelerdesiniz? O güzel mesajlarınızla ve istek şarkılarınızla sizleri de programa tabii ki davet ediyorum. Tabii benim seçtiğim güzel şarkılar şimdi arka arkaya sizlerle olmaya başladı bile. Sizlerin güzel mesajlarını okuyacağım, bir de o güzel isteklerinizi çalacağım. Viyana FM Instagram sayfamız ve viyanafm.com'dan da önemli gelişmeleri de sizlerle paylaşacağım. Özellikle Viyana'dan ve Avusturya'dan olmak üzere. Türkiye'den, Avrupa'dan, dünyadan önemli gelişmeleri de ara ara program içerisinde sizlerle paylaşacağım. Mesajlarınız daha ilk dakikalardan ulaşmaya başlıyor. Bunlar da beni çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız. Salih Bey, iyi akşamlar. Buradayız. Salzburg'dan sevgiler Akif Bey, hoş geldiniz diyor. Teşekkürler. Siz de hoş geldiniz bir kez daha. Nasılsınız Salih Beyciğim, iyi misiniz? Bir şarkı rica ediyorum. Kanunlar gibi. Derya Uludağ'dan çalarsanız sevinirim demiş. Az sonra çalacağım. Önce Gökhan Özen ve Demet Akalın Korkak şarkısının remixine birlikte kulak vereceğiz. Ardından burada olacağız. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş'ımızın da bir mücadelesi olacak. Marsilya ile Fransız takımıyla karşılaşacak. Avusturya saatiyle 21, Türkiye saatiyle 22'de, yani benim yayınım bittiğinde başlayacak bir mücadele. Ben de takip edeceğim. Temsilcimiz Beşiktaş'a Avrupa Ligi'ndeki bu maçında tabii ki başarı dileklerimizi iletiyoruz. Ve bu güzel şarkıyla devam ediyoruz programa. Viyana FM'de Akif Özcan yayında.

Çok güzel bir çalışma. Bu şarkı slow bir şarkıydı ama böyle remix versiyonunda gerçekten inanılmaz keyifli. Gökhan Özen ve Demet Akalın'dan dinledik. Viyana FM'de Pink Drinks ve Edsan Süpermarketler katkılarıyla Akif Özcan Perşembe akşamınıza eşlik ediyor. Radyoların yeni açanlar, sizler de hoş geldiniz. Çalışanlarımıza kolaylık, yoldakilere iyi yolculuklar, esnaflara bol kazançlar. Ve istirahat halinde olanlar, evlerinde olanlar, sizlere de iyi istirahatler diliyorum. Güzel bir akşam temenni ediyorum. İstek şarkımız vardı. Derya Uluğ'dan gelecek Kanunlar gibi hep beraber dinleyeceğiz. Ayten Hanım da İstanbul'da dinliyor. Hayırlı akşamlar müdürüm. Ha şu an Bulgaristan'daymış. Bulgaristan'dan selam herkese diyor. Bizden de selam ve sevgiler. Ayten Tuna'ya, tüm sevdiklerine gelsin bu çalacağımız şarkı. Devam edelim. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.

0: Biliyorum efendim.
1: Harika şarkılarla başladık, devam ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Mustafa Çatalkaya, selam müdürüm, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir akşam olsun inşallah diyor. Amin inşallah, hepimiz için güzel bir akşam diliyorum sevgili Mustafa Çatalkaya'ya. Varndorf'a da selamlar, güzel şarkılar onun için ve sevdikleri için de gelsin. Sevgili Murat Erdatlı. Evet. Buradayım diyor. Biz de hoş geldin diyoruz kendisine.

Ayşe Hatun Önal radyonuzdaydı. Burası Viyana FM. Su Damlası isimli bu güzel çalışmaya birlikte kulak verdik. Temsilcimiz Beşiktaş'ın bu akşam Marsilya mücadelesi var UEFA Avrupa Ligi'nde. Bu önemli maçta temsilcimize başarı dileklerimizi iletelim. İlk maçını oynayacak Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş. Bakalım nasıl bir maç olacak? Heyecanla bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Bir yandan tabii diğer iki temsilcimiz de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyorlar. İlk maçında Galatasaray Sporting Lisbon karşısında maalesef bir mağlubiyet aldı. Tabii çok tartışmalı bir maçtı. Hakem kararlarının da öne çıktığı bir maçtı. Kötü bir başlangıç oldu Galatasaray için. Ama inanıyoruz ki önümüzdeki maçlarda kendini toplayacak. Tabii zorlu rakipleri var. Ama Şampiyonlar Ligi'ne yakışan bir takımımız Galatasaray. İnşallah gerekeni yapacaktır. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe ise aslında kazanacağı bir maç. Zorlu bir karşılaşmada Roma'ya karşı güzel oynadı ama berabere kaldı. Ama Galatasaray'a göre iyi bir başlangıç yaptı. En azından bir puanla almış oldu. Önümüzdeki maçlarda umuyoruz ki yine o da güzel galibiyetler elde ederek efendim Şampiyonlar Ligi'nde yıllar sonra katılmanın da vermiş olduğu heyecanla başarılar elde etsin istiyoruz. Tüm takımlarımıza başarı dileklerimizi iletelim. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın maçı Barcelona ile olacak. 13 Ekim'de oynanacak. Avusturya saatiyle 21, Türkiye saatiyle 22'de başlayacak bu mücadele. Bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin ise Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki maçı sevgili dinleyiciler Aston Villa ile olacak. Deplasmanda oynanacak. 14 Ekim'de oynanacak bu mücadele sevgili dinleyiciler. Yine Avusturya saatiyle 21, Türkiye saatiyle 22'de başlayacak bir mücadele olduğunu da ifade etmiş olalım. 14 Ekim'de Fenerbahçe'nin maçını da kaçırmayacağız. Ve tabii ki Galatasaray'ın da Barcelona mücadelesi çok önemli bir maç olacak. O da 13 Ekim'de. Yani önce onu izleyeceğiz inşallah. 14'ünde de Fenerbahçe'yi izlemiş olacağız. Ama öncesinde UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam Marsilya karşısında temsilcimiz Beşiktaş'a ben bir kez daha başarı dileklerimi iletiyorum. Efendim sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve Etsan süpermarketler katkılarıyla yayınımız devam ediyor. Viyana FM. Viyana FM. Bir başka haber de aktarayım size. Avusturya'da devlet tarafından koronavirüs pandemi döneminde işletmelere verilen yardımlara yönelik denetimler devam ediyor. Avusturya Maliye Bakanlığı Haziran 2026 sonuna kadar yapılan kontrollerde haksız veya kurallara aykırı şekilde alındığı belirlenen toplam 158,8 milyon euro yardımın geri istendiğini açıkladı. İncelenmek üzere Maliye Bakanlığı'na devredilen yaklaşık 16.800 dosyanın 11.700'den fazlası kontrol edildi. Son 6 ayda ise yaklaşık 2.400 yeni inceleme gerçekleştirildi. Bakanlık tarafından kurallara uygun şekilde destek alan işletmelerin ise endişe etmesine gerek olmadığı belirtilmiş. Peki siz bu konuda neler düşünüyorsanız bize yazabilirsiniz. İsterseniz canlı yayına şimdi gönderin ben okuyayım. İsterseniz de bu haberi Instagram'da Viyana FM sayfamızdan yorumlayabilirsiniz diyelim ve güzel bir şarkıyla devam edelim. Viyana FM. Akif Özcan. Sırada Güven Yüreği var. Sen Maşallah isimli şarkısıyla gelecek. WhatsApp'tan bekleniyorsunuz. +43 660 130 19 79.

Ve bu güzel çalışması öyle çok sevdim ki radyonuzda Viyana FM'de oldu efendim. Edsan Süpermarketler 32 şubesiyle sizlere hizmet veriyor ve programımızı da sunuyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz katkıları için. Siz de kaliteyi uygun fiyata almak, Türk markalarını da bulabilmek ve alabilmek için Edsan Süpermarketlerini ziyaret edebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Ve tabii ki Edsan'a gitmişken Pindirings almayı da unutmuyorsunuz. Hem Edsan'a hem Pindirings'e katkıları için çok teşekkürler. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp hattımızdan sizleri de bekliyoruz. İyi akşamlar dileyelim. Graz'a sevgiler. Sevgili Erkut iyi akşamlar. Buray'dan Al Senin Olsun Dünya şarkısını rica ediyorum. Çalarsanız sevinirim. İyi akşamlar. Tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun demişler. İşte şu anda alt fonda çalıyor bile bu güzel şarkı. Sevgili Erkut.

Real FM. Akif Özcan.

0: Biyonerd.
1: Kerim Aras kulaklarınızda oldu. Unut onu yüreğim dedi. Şimdi Çağla'yla devam edeceğiz. Sulu Göz isimli bu güzel çalışma kulaklarınızda olacak. Ece Hanım selamlar diyor İstanbul'dan. Herkese sevgiler, bir şarkı da ben istiyorum demişti. Ve Çağla'dan Sulu Göz istemişti. İşte geliyor. Sevgili Ece Hanım'a, tüm sevdiklerine, sevenlerine armağan olsun. İstanbul'da bizi dinleyen herkese de selamlar. Selamünaleyküm. Bugün bari istekte bulunabilir miyim Akif Bey, eğer ki müsaadeniz varsa? Ya bırak bu işleri. Aleyküm selam. Sanki ne istedin de çalmadık. Sen neler istedin de bu adam çaldı. Az sonra onu da çalarız.

0: Biyomed. Herkese iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Akif Özcan'dasınız. Finrings ve Edsan Süpermarketler katkılarıyla yayınımız sürüyor. Ezgi Hanım'a selamlar. 20. Viyana'dan iyi akşamlar, iyi yayınlar dilekleriyle. Hande Ünsal'dan Yine Ölmem şarkısını çalarsanız sevinirim. İyi programlar, herkese de iyi akşamlar demişler. Çok teşekkür ediyorum. Selam, sevgiler gönderiyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sevgili Murat Erdatlı, yine bir şeyler peşindesin ha. Sürprizlerin adamı. Abi bakacağım. Müsait zamanda ilgilenmeye çalışacağım. Teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık. +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz sevgili dinleyiciler. Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan'ı da takip etmeyi unutmayalım. Viyana FM'i takip edenler müziksiz ve habersiz kalmıyorlar sevgili dinleyiciler. Hemen bir haber daha aktarayım. Efendim, Viyana'nın Neubau ve Altergrund bölgelerinde belediye ekipleri polis ve ilgili kurumların katılımıyla 50 taksi, hafif ticari araç ve yemek kuryesi denetledi. Tespit edilen ihlaller nedeniyle en az 96 işlem başlatıldı deniyor. Kontrollerde ehliyetsiz araç kullanımı, eksik veya geçersiz taksi şoförü belgeleri, araçlarda teknik eksiklikler ve muayenesi yapılmamış bir taksimetre tespit edildi. Bir taksi şoförü belgesinde sahtecilik belirlenirken hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi de gözaltına alındı. Ayrıca hastalık iznindeyken çalıştığı belirlenen bir kişinin aldığı binlerce euroluk hastalık ödeneğini geri ödemesi gerektiği de açıklandı. Denetimlerde çalışma ve sosyal sigorta kurallarına aykırılıklar da kayda geçti. Denetimler yapılsın abiciğim. Yapacak bir şey yok. Tabii ki esnafın yanındayız. Vatandaşın yanındayız ama ihlaller, kuralsızlıklar benim savunabileceğim hiçbir şey değil. Kurallar konur. Bunlara da insanlar uyarlar. Yani birileri uyup birileri uymadığı zaman diğer tarafa da aslında haksızlık etmiş oluyoruz. Çünkü neden? Diğer taraf da biliyor uymamayı, kuralları ihlal etmeyi. Ama o düzenli bir insan iyi bir vatandaş olmaya çalışırken diğerlerinin böyle kurnazlıklarla işte kurallara uymaması, bundan farklı kazançlar elde etmeleri filan, bu hoş bir şey değil. İyi insanlar kötüyü bilmedikleri için değil, bilip istemedikleri için yapmayan insanlardır. O yüzden böyle insanları üzmeyelim, iyi ile kötüyü böyle ayırt edelim yani. O yüzden kimse kusura bakmasın. Peki, devam edeceğiz efendim güzel şarkılarımızla programımıza. WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatayım. +43 660 130 1979. Edsan Süpermarketler 32 şubesiyle hizmet vermeye devam ediyor. Zengin çeşit, kaliteli ürünler ve uygun fiyat 32 şubesiyle Edsan'da. Sizleri de Edsan şubelerine davet ediyoruz. Gitmişken Pindirings'lerinizi almayı unutmayın. Birbirinden güzel çeşitlerle nefis içeceklerimiz, sıfır şeker, sıfır kalori, vegan içeceğimiz Pindirings sizi bekliyor. Avusturya'da tüm seçkin marketlerde, ayrıca pindirings.at üzerinden de online sipariş verebilirsiniz. Viyana FM. Sırada Hande Ünsal var Yine Ölmem şarkısıyla.
1: Akif Özcan.

0: Hakif Özcan.
1: Gözlerimdeki sen miydin? Gülüşünde yakar beni. Bir bakışınla sersefil. Dolaşıyorum yine serseri gemi.

0: Lucky First Jam.
1: Yine harika bir şarkı. Mustafa Mert Koç ve Yakar Beni Viyana FM'de oldu. Artık bu saati noktalayacağız. Selma Hanım bizleri dinliyor. Selma Metin'e buradan selamlar gönderelim. Nevşehir'e de sevgiler olsun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Hakan Peker'den bir şarkı istiyorum. Akif Bey iyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Kolaylıklar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ben de hemen seçtim. Bu saatin kapanışı Hakan Peker'le olacak. Yaklaşık bir saat sonra temsilcimiz Beşiktaş'ın Marsilya maçı başlayacak. Bir kez daha başarılar dileyelim.
0: Akif Özcan.

Viana FM. Viana FM. Ateşini yolla bana ve Hakan Peker. Kulaklarınız doldu. Herkese bir kez daha iyi akşamlar dileklerimizi iletelim. Selma Hanım, umarım beğenmişsinizdir. Size ve tüm Hakan Peker sevenlerine, sizin sevenlerinize, ailenize de armağan olarak göndermiş olduk. Viyana FM'desiniz. Yeni saate merhaba diyoruz. Daha bir saat daha buradayız. Güzel mesaj ve isteklerinizi bekliyoruz. Ara ara tabii ki Viyana FM Instagram adresimizden ve viyanafm.com'dan da sizlere haberler aktarmayı da sürdüreceğim. Haberiniz olsun. Evet, önemli ve güzel bir maç olacağını düşünüyorum ben. Yaklaşık bir saat sonra temsilcimiz Beşiktaş Marsilya mücadelesinde olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkacak. Tekrar başarılar. Hadi devam. Sırada Derya Uluğ var. Şansım olsun. Hep

Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Hep beraber dinlemiş olduk Viyana FM'de. Burak King ve Ceren Sagu Dilber radyonuzda oldu. Şimdi İdo tatlı sesle programımız devam edecek. Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda. +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz. Elif Hanım iyi akşamlar. Ben de buradayım Salzburg'dan, herkese sevgiler diyor. Güven Yüreği'den Masalın Sonu şarkısını rica etmişler. Aldım listeye, birazdan o güzel şarkı da gelecek. Ama önce bu şarkıyı bir dinleyelim istiyorum. Her zaman dinleyen ama uzun zamandır yazmayan dinleyicilerimiz varsa onlardan da tabii katılım bekliyorum. Zehra Hanım da yine onlardan bir tanesi. Uzun bir süredir yazamadım demiş de öyle aklıma geldi. Bak mesela uzun süredir yazamayanların ara ara böyle yazması memnun ediyor bizi. Sizdeyim, her zaman yazamıyorum, müsait olamıyorum ama keyifle dinliyorum demiş. Çok teşekkür ederim, sağ olun, var olun. 23. Viyana'ya da selam sevgiler gönderelim. Seda Sayan'dan Son Sözüm şarkısını da çalarsanız seviniriz demişler. Efendim ne demek, listeye dahil ettik. Ara ara böyle katılın, varlığınızı hissettirin istiyoruz. +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi değerli sponsorlarım Etsan Süpermarketler 32 şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Pindirink zaten bütün içecek çeşitleriyle sizlere hizmet veriyorlar. Her birine çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsunlar. Alışverişin güvenilir adresi Etsan Süpermarketler zinciri 32 şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Taze meyve ve sebzeden helal et ürünlerine, günlük ihtiyaçlarınızdan sevdiğiniz Türk markalarına kadar aradığınız her şeyi Etsan'da bulabilirsiniz. Kalite, çeşit ve uygun fiyat sizleri Etsan'da bekliyor diyelim ve değerli sponsorumuza da teşekkür etmiş olalım. Siz de yine reklam ve sponsorluklar için bize Instagram DM'den yazabilirsiniz ya da WhatsApp hattımızdan ulaşabilirsiniz diyelim. İdo ile devam edelim. Sebepsiz.

Seninle olmayacaksa diyor, kimseyle de olmasın zaten. Çok güzel bir şarkı Güven Yüreği. Sesinin yorumunu çok beğendiğim isimlerden ve bu şarkısını gerçekten çok seviyorum. Hep beraber dinledik. Evet, Etsan Süpermarketler ve Pindirings katkılarıyla Akif Özcan Viyana FM'de yayında. Eskiler yeniler ama daima en iyilerin adresinde Viyana FM'de devam edelim programa. Sevgili Efe 64, Almanya Münih'te yine bizleri dinliyor. Merhaba Akif Özcan, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Size ve tüm Viyana FM dinleyicilerine güzel bir akşam diliyorum diyor. Çok teşekkürler, selamlar Almanya Münih'e, Efe 64'e ve orada bizleri dinleyen tüm gurbetçilerimize. Oba! Artı 43 660 130 1979'dan sizleri de istek ve mesajlarınızla bekliyorum. İyi eğlenceler.

Can Toğrulca ve bir eşin yok kulaklarınızda oldu. Şengül Hanım da bizlerle beraber. Selamlar, güzel bir akşam diliyorum. Saygılar, sevgiler diyor. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Şengül Hanımcığım. Sizler için de gelsin bu güzel şarkı. APO ve Zara düeti imdadım radyolarınızda olacak. Güzel mesajlara teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ecin Hanım iyi akşamlar buradayım diyor. Canım Büşram'la beraber size kulak veriyoruz. Ve ikimizin ortak bir isteği. Rayman biri ona anlatsın çalar mısınız demiş. Az sonra da sizin isteğiniz gelecek kızlar. Selamlar. Güzel bir akşam diliyorum sizlere. Sıfır şeker, sıfır kalori, %100 mutluluk, nefis lezzetler, Pindrinks. Avusturya'da tüm seçkin marketlerde, özellikle Etsan şubelerinden alırsanız da her iki sponsorumuzu da desteklemiş olursunuz. Etsan, Avusturya'da 32 şubesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Etsan'ın Instagram hesabını da takip edebilirsiniz. Herkese iyi akşamlar. Sen

0: Aman da aman, iyi akşamlar bir kez daha efendim hepinize. Viyana FM'de Akif Özcan'dasınız. Güzel bir perşembe akşamında ilerleyişimiz sürüyor. Yavaş yavaş da sonlara doğru yanaşıyoruz. Rain Man ve Biri Onu Anlatsın. Hanım kızlar istemişlerdi. Onlara armağan olarak gönderdik. Artı 43 660 130 1979'dan bekleniyorsunuz. Pınar Soykan'la devam edecek programımız sevgili dinleyiciler. Batuhan Şaraplı ile beraber Onsuzluk isimli güzel şarkılarını seslendirecekler. Evet, program bitimine 20 dakika var. Programımız bittikten sonra saat başında haberlerimiz var. Ardından Melih yayında olacak ve aynı saatlerde temsilcimiz Beşiktaş'ın da Avrupa Ligi'ndeki ilk maçı Marsilya ile olacak. Beşiktaş'a bir kez daha başarı dileklerimizi de iletmiş olalım efendim. Evet, Instagram Viyana FM, yine mobil uygulamamız App Store ve Google Play'de Viyana FM adıyla yer alıyor. İndirip sizler de Viyana FM'i takip edebilirsiniz. Viyana'dan, Avusturya'dan önemli gelişmeleri de okuyabilirsiniz diyelim. Efendim şöyle bir bakalım. Kartla ödemede bahşiş baskısı tartışması haberi var. Viyana'da kartla hesap ödeme cihazlarında otomatik olarak gösterilen bahşiş seçenekleri tartışılıyor. Viyana İşçi Odası, yüksek oranların büyük ve dikkat çekici şekilde sunulmasının müşteriler üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtmiş değerli dinleyiciler. Bu okuduğum haberlerin hepsi ViyanaFM.com'da ve ViyanaFM Instagram adresimizde yer alıyor. Böyle gazete gibi sizlere sunuluyor. Takip edenler bilirler. Etmeyenlerin takip etmesini istiyoruz. Ya da edip de hala görmemiş olanlar girip oradan da haberleri okuyabilir. Beğendiğiniz haberleri likeleyebilir ya da altına yorumlarınızı yazabilirsiniz. Ya da bazen böyle birçok haber aynı anda yer alıyor ya. Orada mesela ilgilendiğiniz bir haberle ilgili, yani şu haberle ilgili şu yorumu yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Ya da şu haberle ilgili benim yorumum da şu diyebilirsiniz. Bir haber daha aktaralım. Elektriğe 10 sent sınırı getirilecek deniyor. Avusturya hükümeti olası bir enerji krizi anında vatandaşlarını korumak amacıyla yeni bir fiyat sabitleme sistemi hazırlıyor. Tasarıya göre belirlenen kriz koşulları oluşursa hanelerin temel elektrik tüketiminde fiyat kilowatt saat başına 10 sentle sınırlandırılacakmış değerli dinleyicilerimiz. Daha fazla haber Instagram Viyana FM sayfamız ve viyanafm.com'da. Şimdi değerli sponsorumuz Etsan Süpermarketler ve Pindirings katkılarıyla devam edelim. Pınar Soykan ve Batuhan Şaraplı'dan dinliyoruz. Onsuzluk şimdi Viyana FM'de.
1: Akif Özcan.
2: Viyana FM.

0: Viyana FM. Viyana FM. Akif Özcan. Akif Özcan. Akif Özcan. Viyana FM. Viyana FM.
1: Yine çok güzel bir çalışmaydı efendim. Batuhan Şaraplı ve Pınar Soykan düetini dinledik. Onsuzluk radyonuzda oldu. Akif Özcanlısınız. Programımız devam ediyor. Birbirinden güzel şarkılar sizinle oluyor. Artık dediğim gibi son bölüme de yanaştık. Son mesaj ve isteklerinizi +43 660 130 1979'dan bana ulaştırabilirsiniz. +43 660 130 1979 sevgili dinleyiciler, Viyana FM'in WhatsApp hattıdır. Sizler de bize katılabiliyorsunuz. Şimdi ben hemen şöyle güzel şarkılarımızdan sizler için hazırlamayı sürdüreceğim. Ardından da yavaş yavaş vedamızı edeceğiz. Yani benim son seçimlerim ve sizlerin de istekleriyle beraber artık programı nihayete erdireceğiz bu akşamlık. Ve ben heyecanla bekliyorum. Nedense Beşiktaş'a güveniyorum bu akşam için. Marsilya önemli bir rakip ama Beşiktaş'ın da ben güzel bir performans göstereceğini düşünüyorum sevgili dinleyiciler. Umarız düşündüğümüz gibi olur. Sırada Hadise var. Ara Beni'yle. Şimdi Viyana Efendi.

Boza Boza ve Soner Sarıkabadayı kulaklarınızda oldu efendim. Geldik artık bu akşamın da sonuna. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sponsorlarım Esan Süpermarketlere ve Pindirings'e de çok çok teşekkürler. ViyanaFM.com'u ziyaret etmeyi, Instagram'da ViyanaFM ve Akif Özcan'ı da takip etmeyi unutmayın. Sevgili, güzel, kıymetli dinleyicilerimiz, bu akşamı bitiriyoruz. Beşiktaş'a Marsilya karşısında bir kez daha başarılar diliyoruz. Benden sonra haberler, sonra Melih yayında olacak. ViyanaFM'de kalmaya devam edin. Sizleri seviyorum, seni ayrı seviyorum. Hoşça kalın. Akif Özcan.

0: Akif Özcan. Akif Özcan. Viyan FM. Viyan FM. Viyan FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Elektriğe kriz anında 10 sent sınırı. Avusturya hükümeti olası bir enerji krizinde haneleri korumak için yeni bir fiyat sabitleme sistemi hazırlıyor. Tasarıya göre kriz koşulları oluşursa hanelerin temel elektrik tüketimi kilowatt saat başına 10 sentle sınırlandırılacak. Uygulama şu anda yürürlükte değil ve yalnızca belirli şartlarda devreye girecek. THY Viyana çıkışlı uçuşlarda indirim başlattı. Türk Hava Yolları Viyana çıkışlı uçuşlar için yeni bir kampanya başlattı. Yolcular 20 Eylül'e kadar bilet alırken VBR 2026 promosyon kodunu kullanarak dünya genelindeki uçuşlarda %20'ye varan indirimden yararlanabilecek. Kampanya 1 Mayıs 2027'ye kadar yapılacak seyahatlerde geçerli olacak. İndirim yalnızca uçuş bedeline uygulanacak, vergi ve ek ücretleri kapsamayacak. Bazı tarihlerse kampanya dışında tutulacak. Son 260 yılın en sıcak yazı yaşandı. Meteoroloji verilerine göre 2026 yazı Avusturya'da son 260 yılın en sıcak yaz ayı olarak kayıtlara geçti. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki sıcaklıklar uzun yıllar ortalamasının 2,6 derece üzerinde seyretti. Ülke genelinde sıcaklık rekorları kırılırken yağışlar normalin altında kaldı. Avusturya'da her gün 19 şirket iflas ediyor. Avusturya'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle iflasların sayısı hızla artıyor. Kredi Koruma Birliği'nin raporuna göre ülkede her gün ortalama 19 şirket ve 27 kişi iflas başvurusunda bulunuyor. Özellikle ticaret, inşaat ve gastronomi sektörlerini etkileyen iflaslar nedeniyle bu yıl 15 binden fazla çalışan mağdur oldu. Sınır kontrolleri 6 ay daha uzatıldı. Avusturya düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla mücadele amacıyla Macaristan, Çekya, Slovakya ve Slovenya sınırlarındaki kontrolleri 6 ay daha uzattı. Pandemi yardımlarında 160 milyon euro geri isteniyor. Avusturya'da pandemi döneminde işletmelere verilen devlet yardımlarına yönelik denetimler devam ediyor. Maliye Bakanlığı haksız veya kurallara aykırı alındığı belirlenen yardımlardan toplam 160 milyon euronun geri istendiği açıklandı. Kurallara uygun şekilde destek alan işletmelerin ise endişe etmesine gerek olmadığı belirtildi. Yüksek tutarlı nakit ödemelere sınır geliyor. Avusturya'da 2027 yılından itibaren yüksek tutarlı nakit ödemelere yeni kurallar getirilecek. Ticari işletmelerde 10 bin euronun üzerindeki nakit ödemeler yasaklanacak. 3 bin euroya aşan nakit alışverişlerde ise kimlik ibrazı zorunlu olacak. Kartla ödemede bahşiş baskısı tartışması. Viyana'da kartla ödeme sırasında ekranda otomatik olarak gösterilen bahşiş seçenekleri tartışma yarattı. İşçi odası büyük ve dikkat çekici seçeneklerin müşteriler üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti. Restoran temsilcileri ise sistemin hem çalışanlar hem de müşteriler açısından pratik olduğunu savunuyor. İşsizlerin sayısı arttı. Avusturya'da Ağustos ayında işsizlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine göre %7,9 artarak 11.408'e yükseldi. En yüksek artış %16,7 ile 55 yaş üzerindeki kişilerde görüldü. IMS verilerine göre açık çıraklık kontenjanları da %37,7 azalarak 203'e geriledi. Viyana Büyükelçiliği'nde medya buluşması. Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği'nde göreve başlayan iletişim müşaviri Mehmet Cemal Çollak, Avusturya'daki Türk medya temsilcileriyle bir araya geldi. Büyükelçi Gürsel Dönmez'in de katıldığı toplantıda iki ülke ilişkilerinde medyanın önemiyle Büyükelçilik ve Türk basını arasındaki doğrudan iletişimin güçlendirilmesi ele alındı. Viyana'da çıraklık yeri bulmak zorlaştı. Viyana'da meslek eğitimi almak isteyen gençler için yeterli sayıda çıraklık kontenjanı bulunmuyor. IMS verilerine göre yaklaşık 5000 genç çıraklık yeri ararken yalnızca 500 açık pozisyon bulunuyor. Böylece her kontenjan için yaklaşık 10 genç yarışıyor. Dağ yürüyüşü faciayla sonuçlandı. Şitiermark'ta tek başına doğa yürüyüşüne çıkan 68 yaşındaki bir kadın yaklaşık 150 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Eşinin ihbarı üzerine başlatılan helikopterli aramada kadının yeri cep telefonu konumuyla belirlendi. Talihsiz kadının işaretli patikadan ayrıldıktan sonra sarp arazide düştüğü tahmin ediliyor. Sosyal medya gençleri olumsuz etkiliyor. Avusturya'da yapılan araştırmalar aşırı sosyal medya kullanımının gençlerin beden algısını olumsuz etkilediğini ortaya koydu. Sosyal medyada geçirilen süre arttıkça gençlerin bedenlerinden duyduğu memnuniyetsizlik de artıyor. Uzmanlar ailelere ekran süresini sınırlandırmaları çağrısında bulunuyor. Maskeli soygunculardan biri 13 yaşında çıktı. Çekya'da silahlı ve maskeli soygun yaptıktan sonra Avusturya'ya kaçan Viyanalı 4 şüpheli otoyol polisi tarafından yakalandı. Araçta silah ve binlerce euro ele geçirilirken 20 yaşındaki iki kadın suçlarını itiraf etti. Soyguna karışan 13 ve 14 yaşlarındaki iki erkek çocuğunsa yaşları nedeniyle cezai sorumluluklarının bulunmadığı belirtildi. Emekli maaşlarına zam geliyor. Avusturya'da 2027 yılında emekli maaşlarına yapılacak artışın ayrıntıları belli olmaya başladı. Hesaplamalara göre aylık zam miktarı brüt maaşa bağlı olarak 43 ila 204 euro arasında değişecek. Ancak artışın beklenen enflasyonun altında kalabileceği belirtiliyor. Viyana'da hafif yağmur bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün havanın hafif yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklığın gece saatlerinde 11 dereceye kadar düşeceği, gün içerisinde ise en fazla 21 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Beşiktaş Avrupa'da sahne alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam İstanbul'da Fransa'nın Marsilya ekibini konuk edecek. Karşılaşma Avusturya saatiyle 21'de başlayacak. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM Haber. Slice'ntisi. Viyana FM. Gurbette.

0: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Thalia Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile Aşk-ı Meçhul. Aşk-ı Meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.10 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşamda birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Instagram'da yaşadığımız bir talihsizlik.

İzlik sebebiyle günün sorusunu bu akşam için paylaşmadım, daha doğrusu paylaşamadım. Şahsi Instagram hesabım talihsiz bir şekilde nasıl olduğunu anlamadan çalındı ama geri aldım. Şu anda kullanıma devam ediyorum. Bunun da bilgisini vererek startı vermiş olalım. Gönderilen mesajlar sonrasında tedirgin olan dostlarımız için. Efendim artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sufle ve Teoman bizlerle birlikte olacak. Kocaman Alkışlar sizler için geliyor ve bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul başlıyor. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışmayla programın startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bugün siz ne isterseniz onu konuşalım. Radyonun WhatsApp hattını birazdan aktif hale getireceğim. Uğur Güner bizlerle birlikte olsun, ardından sizden gelenlerle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bugün günün sorusu düşünmedim. Ne konuşurum onu da düşünmedim. Tamamen spontan bir program olacak. Dolayısıyla ortaya ne çıkacak? Ayrı bir merak ediyorum. Hatta bir ara bugün cuma sandım. Dolayısıyla hızlı geçeceğine garanti gözüyle bakıyordum. Ta ki telefonu elime aldığım ana kadar. Zaten son iki gündür telefonu elime alınca güzel şeyleri öğrenmiyorum abi. Maalesef. Hadi bugün biraz ya hayatımda şu da olsa gerçekten benim için hayat tam olur. Dediğiniz şeyleri konuşalım. Onların sonu var mı onu merak ediyorum çünkü. Yani sürekli bir, özellikle günümüzde tüketim durumu var ya. Ya şunu aldım, şunu da alayım. Ya şu var da keşke şu da olsaydı. O olayı merak ediyorum. Ne kadar kabullenmiş durumdayız? Ne kadar hayatımızın içinde? Aydın Kurtoğlu gelsin. Sonundayız yolun diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Önümüzdeki hafta içinde yeniden günün sorusu şeklinde sosyal medyada, Instagram hesabında paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Tabii inşallah hesabın şikayet edilmesi neticesinde bir anda kapatılmaz. Öyle de bir durum var. Tabii yapmam gerekeni yaptım, gereken önlemi aldım ama şimdiden sonrasına bakacağız. En kötü sıfırdan başlamak durumunda kalırız. O da çok da mühim mesele değil. Efendim, madem soruyu ben sordum, ilk cevabı da ben vermiş olayım.

Benim hayatımda yani şu da olsa tam olur dediğim şey, kendimi tam anlamıyla ifade edebileceğim bir ortamdı. Onu da bana mesleğim sağladı. Dolayısıyla mesleğine gerçek anlamda aşık biriyim. Ve bu sizlerin sayesinde her geçen gün biraz daha artan, büyüyen bir aşk. Dolayısıyla her zaman söylüyorum, iyi ki varsınız. Özellikle yeni isimler görmek beni ayrıca mutlu ediyor. Bir dinleyenimiz bizlere ulaşmış. Melike Şahin'den Diva Yorgun yayınlar mısınız demiş. Alalım listeye, az sonra gelsin. Önce Doğukan Medetoğlu bizlerle birlikte olacak. Ardından bir şiir seslendirmeye çalışalım. Haydi bakalım.

Evet, sıra geldi. Günün gecenin ilk şiirini hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte olacak. Dolayısıyla sürçülisan edersek aşk ola. Saatlerimiz 21.41 oldu ve bizler birlikteliğimize devam ediyoruz. Haydi bakalım.

haklıymış herkes. Gidenin gölgesi kalırmış kalanın her gecesinde. Haklıymış herkes. Gidenin hatırası kalırmış yıldızların her birinde. Bundanmış gökyüzüne düşmanlık. Aya düşmanlık bundanmış. Meğer utancından terk edermiş gökyüzünü yıldızlar birer birer. Tutulan dilekler yalanmış. Meğer rüyalarmış ömrün en güzel yanı. İnsan gönlünde ne saklarsa uykularında o varmış. Öyleyse bu satırlar feryadım olsun uykularıma. Bu gece yeniden düş aklıma ve gir rüyalarıma. Süsle gecemi. Sonunda sen varsan veda edeyim uykulara. Elimde değil sevmiyorum demek. Ben seni sevmeye doyamamıştım daha. Doyamamıştım daha.

Değerli dinleyenimizin isteğini de yerine getirdik. Umarım keyifle dinlemiştir. Ve umarım bundan böyle hafta içi her gün bizlerle birlikte olur. Hafta içi her gün Viyana FM dinliyor olur. Selamlarımızı göndermiş olalım. Sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Selam gönüldaşım, hoş geldin. Sesimdeyim, huzurlu, mutlu, nazarsız, su gibi yayınlar dilerim. Soruna cevabım hiçbir zaman demedim. Şu olsaydı daha mutlu olurdum diye. Ama keşke babam hayatta olsaydı. Şimdi o yok. Hep bir yanım eksik, sevgilerimle demiş. Evet, maalesef çok yakın bir zamanda sevgili Ela'nın babasını kaybettik. İnsan bunu kendi yaşayınca içine atıp bir şekilde sindirebiliyor, ama çok değer verdiği, kıymet verdiği biri yaşayınca, buna da bir şekilde şahit olunca gerçekten ne söyleyeceğini bilemiyor. Ne söylese yanlış olacak, ne söylese havada kalacak gibi hissediyor. Onun da hala zaman zaman bunun için üzüldüğünü gerçekten dibine kadar hissediyorum. Öyle durumlarda da zaten afallıyorum. O da bunu fark edince ikimiz beraber durumu toparlamaya çalışıyoruz. Yani öyle başından geçmiş olmasıyla aynı şey değilmiş. Bunu anladım. Gerçekten çok zor bir durum. Bu güzel çalışma ikimize gelsin o zaman. Ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: reklamlar.
1: Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
2: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Aşkım meçhul.

0: Aşkım meçhul, aşkım meçhul.
1: Seveceksin bir kadını. Seveceksin acıyı, tatlıyı, inadını. Gözleri çıkamayacak aklından. Ezber edeceksin adını. Ve seviyorum diyeceksin kadına. Kaçıp gitse de seveceksin. Bir çocuk gibi inadına. Gün gelip şiirler yazmasan da adına. Sessiz kalacaksın. Gitmek yok inadına. Gün gelip üzülecek, kahredileceksin. Ağlayacak senin için, bunu bir sen bileceksin. İçine atacak yaşını, görmesen de sileceksin. Kısaca sen delikanlı, önce adam olacaksın. Aradığın her ne varsa, sevdiğini de bulacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın. O gülse de, ağlasa da, hep onunla olacaksın.
0: Aşkım meçhul. Her zaman,
2: her zaman,
3: her zaman en iyi,
0: en iyi,
3: en duygusal,
0: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşkı Meçhul devam ediyor. Aşkı Meçhul.

Son dönemin en güçlü seslerinden bir tanesi daha bizlerle birlikteydi. Irmak Arıcı'ya kulak verdik. Bence öyle ki... Nerede hangi şarkıyı söylerken duysak... Yani tam olarak hatırlamasak bile... Yıllar geçtikten sonra... Ya ben bu kadını biliyorum. Irmak neydi ya diyeceğimiz isimlerden bir tanesi. Yani illaki hafızada bir yer ediciliği var. Çok da farklı bir tarzı, naif bir ses rengi var. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. Orhan Ekin gelecek. Teşekkür ederim diyelim, ardından buralardayız. Bu güzel çalışmayı bu saatte bizi dinlemeye devam eden dostlarımıza armağan etmek istiyorum. Haydi bakalım, güzel bir eser ardından geliyoruz.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Bu arada ben Cihan Ekin'in sesinde bir ufak şarkının esas sahibinin de sesinin tınısını almadım değil. Bilmiyorum kaçınız bu konuda benimle aynı düşüncede ama hatta bir ara o mu diye bir ismi tekrar yokladım ama değilmiş.

Osman Şahin bizlerle birlikte olacak. Kaç kez öldürdün diyelim ardından. Rıza Serttaş gelsin, iki güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. 23'e kadar sizlerle birlikteyiz ve saatlerimiz 22-23 oldu bile. Sertab Erener bizlerle birlikte olacak. Aşk beni diyelim ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Beni yalnız bırakma dedik. Hemen ardından devam etmek istiyorum. Sevgili Emel, Zinat ve Yusuf için güzel bir çalışma gelecek. Tan Taşçı giderken diyelim, ardından günün gecenin son şiiriyle buralardayız. Haydi bakalım.

Evet, bir şiir dedik ama maalesef fon müziğini bir türlü devreye sokamadım. Dolayısıyla üzerine her zaman konuştuğum fon müziğiyle bu akşam

sizler için güzel bir şiir seslendirmeye çalışacağım. Elimden geldiğince bakalım ortaya neler çıkacak.

Ya da bu gece için şöyle yapalım. Bu gece için tek bir şiir okumuş olalım. Yıldız Tilbe bizlerle birlikte olsun. Şöyle bir düşündüm de yani bu fon müziği şiir için çok daha uygun değil. Anlık olarak da bir fon müziği ararken sizleri burada bekletmek istemiyorum. Yıldız Tilbe bizlerle birlikte olsun. Sana bir şarkı diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım, yavaş yavaş da günün, gecenin sonuna doğru geliyoruz.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Yıldız Tilbe'ye kulak verdik. Sana bir şarkı dedik. Bu güzel eserin hemen ardından Bayhan bizlerle birlikte olacak. Sokaklar diyelim ardından. Veda için buralardayız. Haydi bakalım.

Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sürçülisan ettikse aşk ola ki illaki etmişizdir. Kocaman alkışlar son kez sizler için geliyor. Eda Baba ve Onur Güney Kumaş bizlerle birlikte olacak. Bu güzel eserle birlikte bizler huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Haydi bakalım.

0: Bionerva. Bionerva.
1: Her zaman
0: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile aşkı meçhul sona erdi.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum.